aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Birinizin lokması yere düşerse hemen alıp üstündeki kiri temizledikten sonra onu yesin, şeytana bırakmasın. Çünkü siz bereketin yemeğin hangi kısmında olduğunu bilemezsiniz.

0: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı ve az bile olsa ilmi. Feridüddin Attar.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Cehenneme götüren fitneden, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bedenime sağlık ver. Sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: İnni es'elukel cenne ve ma qarraba ileyha min kavlin ev amel ve a'udhu bike minen nar ve ma qarraba ileyha min kavlin ev amel.
2: Allah'ım, senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve ameli istiyorum. Cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım.

elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Allah'ım, dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, bana yardım et. Aleyhimde olanlara yardım etme. Bana zafer ver. Aleyhimde olana zafer verme. Lehime tuzak kur. Aleyhime tuzak kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı bana yardım et. Rabbim, beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen ve tövbe eden kimse yap. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. Tirmizi, Deavat 114.

İtaat ve ibadetle iş bitmez. Söz söylemekte, etrafa bakmakta, yemek yemekte fevkalade ihtiyatlı olmak lazımdır. Mevlana Alaaddin.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
2: Allah'ım, senden faydalı ilim, güzel rızık ve kabul olunan amel istiyorum.

müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Müjdeler olsun size. Sizi sevindirecek nimetleri bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Fakat dünya nimetlerinin sizden önceki ümmetlerin önüne serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, öncekilerin yaptığı gibi bu nimetlerin en nefislerini elde etmek maksadıyla birbirinizle çekişmenizden ve bu çekişmenin onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, haktan ayrılmaktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım, ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın. Allah'ım, beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Malik-ı Rika. Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ve ardına kadar açan Müfettihül Ebba. Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp eşya ve hadiselere sürekli hükmeden Müsebbibül Esba. Talebinden bile aciz olduğumuz dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek lütuf kapılarını biz naçar kulların için de arala Allah'ım. Bizi sadece senin emrini yerine getiren işlerle meşgul olan, sadece senin rahmetine itimat edip insanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstani davrananlardan eyle Allah'ım. Dilinde sürekli senin ismi şerifin, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbena, vadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Bize vaat ettiğin mükafatları lütfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme Allah'ım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz, günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

0: İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: 40 hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da ''Ey anne katili!'' denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ''Ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme.'' Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor, şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: 40 hadisi şerif. İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadisi şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
1: Kırk hadisi şerif.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Radyo Nida. Hayatın sırrı.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyum, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle. Ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Nida'dan Gönüllere programına hoş geldiniz. Radyo Nida'da bize ayrılan süre içerisinde bundan sonraki hayatımıza faydalı bir konuyla tekrar beraberiz. Yalan. Çocukluğumuzdan beri yalanın aslında ne manaya geldiğini, ne kadar zararlı olduğunu, insanın başına o kadar iş açtığının farkındayız. Aynı zamanda yalan, hepimizden kurulu olan şu toplum düzenini de baltalayan etmenlerden bir tanesi. Zaman zaman küçük yalanlar, pembe yalanlar, mecbur yalanlar diye farklı adlar versek de yalan sonuçta yalan oluyor. Ve birazdan sizlerle paylaşacağım, yalan her ne kadar masum gibi görünse de, en azından diğer günahlar kadar gözümüzün önünde yer almasa da, İslam dininde çok ama çok uyarıda bulunulan bir kötülük. Şöyle kısaca hatırlayalım, yalan ne? Bir insanın gerçeği bildiği halde saklaması ve bildiğinin aksini söylemesi. Güzel dinimiz yalanı haram kılmış ve şiddetle yasaklamış. Ruh hastalıklarından bir tanesi diye geçiyor. Ve yalanın ilacı da dürüstlük ve doğruluk olarak aktarılmış. İmandan sonra en güzel haslet doğruluk. Yalan, yalan atan kişinin aslında kendine doğru silahı yöneltmesinden başka bir şey değil. Neden? Çünkü bir iki yalandan sonra diğer ağzından çıkanlara da inanılmayan bir insan olacaktır. Aynı zamanda diğer insanların o kişiye saygısını yok eden çirkin bir davranıştır, günahtır. Ahzab suresinde şöyle buyruluyor: "Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar." Furkan suresinde de şöyle buyruluyor: "Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir." Aynen böyle. Çocukluğumuzdan beri yine mutlaka duymuşuzdur. Ne derler? Bir atasözüdür: "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar." Bu aslında çok önemli bir işaret, gerçeğe bir işarettir. Yalan sahibini utandırır ve rezil eder. Kişinin yalancı olduğu bir kere anlaşıldı mı da, söylediği doğru sözlere de maalesef inanılmaz. Birazdan bunlara devam edeceğiz ama bir uzmanın bu konuda çok önemli tespitleri var. Yalan söylemek sadece dini açıdan zararları değil, vücut sağlığına da büyük zararlar veriyor. Evet, yanlış duymadınız. Yalan söylemenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan birçok bilimsel çalışma var. Bu çalışmalardan şunu anlıyoruz: hem bizim vücudumuzu hem de psikolojimizi etkiliyor. Vaktimiz az olduğu için hemen özetleyeyim. Diyorlar ki, yalan söylemek insanda bir stres tepkisini meydana getirir. Bu da kortizol gibi stres hormonlarının artmasına neden olur. Yalan söylemek daha fazla zihinsel çabayı gerektirir. Bu da beynin özellikle ön singulat korteks, prefrontal korteks gibi bölgelerinde artmış aktiviteye sebep olur. Bu yükse uzun vadede insanın zihinsel yorgunluğa ve bazı durumlarda anksiyete bozukluklarına katkıda bulunabilir. Ve şurası da ilginç, bazı kişiler için yalan söylemek zamanla alışkanlığa veya bağımlılığa dönüşür. Bu da sürekli yalan söylemek, kişinin benlik algısını, gerçeklik duygusunu ve empatik becerilerini de yavaşlatır deniyor. Şu aralar belki de en çok özlediğimiz, beklediğimiz şey toplumda güven, değil mi? Giderek azaldığından endişe ediyoruz. Bu güvenin de bu hale gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de yalandır. Hemen bazı örnekler aklımıza gelebiliyor. Bir ürünü satarken onun kusurlarını anlatmadan veya onun faydalarını abartarak anlatan, hatta üzerine yeminler ederek
Ürününü şişirip satan esnaflarla karşı karşıyayız. Yine insanları aldatan, yalan söyleyerek içine belli belirsiz birçok şeyi katıp zararlı olduğunu bildiği halde bunu insanlardan saklayan ve insanların sağlığıyla oynayan onca insan biliyoruz. Adliye koridorlarında yaşanan kavgaların temeline baktığımızda yalan yere şahitlik etmek mevzuları da ciddi anlamda görülüyor. Tekrar konumuza dönelim. Halbuki çok önemli bir uyarı var. Saffan İbn-i Süleym radiyallahu anh anlatıyor, bir hadis paylaşacak. Ey Allah'ın Resulü dedik, mümin korkak olur mu? Yani bir şeylerden korkabilir mi? Evet buyurdular. İkinci kez şunu sorduk. Ey Allah'ın Resulü, mümin cimri olur mu? Yani parasıyla daha iyi şeyler, daha hayırlar yapabileceği halde. Bazı korkulardan, endişelerden dolayı neyse cimri olabilir mi? Yine evet buyurdular. Biz bu defa üçüncü sorumuzu sorduk. Ey Allah'ın Resulü, bir Müslüman peki yalancı olur mu? Bu sefer hayır buyurdular. Siz de mutlaka duymuşsunuzdur. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde dost doğru olmaktan bahseder. Hatta zarar göreceğini bilsen dahi, ki bunun örnekleri tarihte vardır, doğru söyledikleri için birçok cezadan kurtulanları da tarih yazmıştır. Doğru söyleyenin 9 köyden kovulduğunu yazanlar da olmuştur. Lakin şu ayırım nettir. Ne olursa olsun doğruyu söyleyenler, diğer tarafta nefes alıp vermek gibi, su içmek gibi, uyumak gibi hayatın sıradan ve olağan işlerinden bir tanesi olarak gören ve zihnini yalan söylemeye alıştıran insanlar. İbni Mesud şöyle demiş radıyallahu anh, kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve yalan söyleye söyleye söyleye ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde yalancılar arasına kaydedilir. Evet, şu imtihan hayatında kimi zaman oluyor ki insanların üzülmemesi veya yaşadığımız durumun bilinmemesi, bugünün tabiriyle rezil olmamak için vesaire birçok yalanlar söyleyebiliyoruz. Bugün sosyal medyada veya bazı platformlarda sırf yalan söylemek, insanları güldürmek niyetiyle de olsa yalanın insanlara özendirildiğini de biliyoruz. Tam da bu konu hakkında 14 asır öncesinden gelen bir hadis var. Hakim anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, yazıklar olsun o kimseye ki insanları güldürmek için konuşur ve yalan söyler. Yazık ona, yazık ona. Biliyoruz ki siyer okurken, lütfen siz de hatırlamaya çalışınız, Peygamberimiz aleyhisselamın latifeleri olmuştu. İnsanları tebessüm ettiren, kendisinin de tebessüm ettiği, insanların o anki ruh hallerine iyi gelen çok güzel nükteleri vardır. Ama hiçbirinin içerisinde yalan olmamıştır. Ama maalesef az önceki hadis-i şerifte buyurulduğu gibi günümüzde bu bir sektör haline gelmiş, çok affedersiniz, gayri ahlaki cümlelerden hakaretlere, güldürme adına söylenen onca aşağılamaya ve yalana rastlayabiliyoruz ve insanlar tomar tomar paralar verip kendilerine sövülmesi, bu yalanların atılması, bu terbiyesizliklerin yapılması için o alın terleriyle o kişileri zengin etmeye devam ediyorlar. Enteresan bir zamanda yaşıyoruz. Yine İbni Mesud'dan bir örnek verelim. Şimdi o anlatacak bu hadisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sıdk yani doğruluk insanı Allah'ı razı edecek olan iyiliğe götürür. Bu da o kişiyi cennete götürür. Kişi doğru söyler
ve doğruyu arar da sonunda Allah'ın indinde sıddık yani doğru sözlü kişi diye kaydedilir. Yalan da kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah'ın indinde yalancı diye kaydedilir. Çocukluğumuzda anne ve babalarımızın doğru söylemediğimiz zaman bize verdiği cezalar ve işittiğimiz o azarların hepsinin bir sebebi vardı. Hazreti Hasan'a sormuşlar bir gün radiyallahu anh, Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem ne ezberledin ne öğrendin? Şu cevabı vermiş, Efendimiz'den şunu öğrendim. Bir gün buyurdu ki, sana şüphe veren şeyi terk et, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira doğruluk kalbin imtinanıdır, yani rahatlamasıdır ama yalan şüphedir diye cevap verdi. Yalanın nerelerde söylenebileceği de belli. İnşallah onu da paylaşalım. Ümmü Külsüm bintu Ukbe anlatıyor radiyallahu anha. Diyor ki, Efendimiz aleyhisselamı işittim. Diyordu ki, iki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir. Şimdi kardeşler arasında bile uzun yıllar devam eden tartışmalar, küçük küçük sebeplerden dolayı incir çekirdeğini bile doldurmayacak hacmi olsa bile, şeytanın da yardımıyla bunlar büyütülüyor, sanki bir Everest dağı boyutu varmış gibi hissettiriliyor. İnsanlar, senin mezarına bile gelmem, hasta olsan yanında olmam diyecek hale geliyor. Bir baksanız, aslında ortada sorun yok. Ama küçük küçük şeyler birike kıskançlık şu bu derken küslükleri beraberinde getiriyor. İşte bununla ilgili az önce paylaştığımız gibi bir insan bu iki kişinin arasını bulmak istiyorsa onun kalbine iyi gelecek olan bazı tavsiyeleri paylaşabilir. Örneğin, ben seni sevdiğini, yaptığına pişman olduğunu biliyorum. O da aslında seninle barışmak istiyor türünden. Halbuki o insanla konuşmuş değil ama bu konuşmaları onunla paylaştıktan sonra diğer insanın yanına gidip aynı şeyleri söyleyip ya istersen bir gün şöyle oturalım bir çay içelim. Bak dünya fani, ölüm ani, hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bunu daha fazla uzatmayalım. Elbette onun da hataları vardır, senin de hataların vardır ama gel bu işi çözelim diye devam eden konuşmaların ekseriyetinde barışmalar olmuştur. Sulh hakim olmuştur. Bunlar da yalan olarak adlandırılmıyor. Onun da altını çizmiş olalım. Değerli kardeşlerim, tehlikeli bir durum da var. O nedir? Münafıklık riski. Yalan söylemek, Allah korusun, münafıklık riskini de beraberinde getiriyor. Tanınmış isimlerden İbn-i Amr İbnül As radiyallahu anh anlatıyor şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, dört haslet vardır, davranış, huy. Kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir. Dördü varsa hiçbir itiraza, şüpheye gereksinim olmadan münafık damgası vuruluyor. Bunlardan bir tanesi varsa da o huyunu değiştirmeden ölürse kendinde ondan, o münafıklıktan bir pay var demektir diyor. Peki bunlar nelerdir? 1. Emanet edilince hıyanet eder. Emanete sahip çıkmaz. 2. Konuşunca yalan söyler. 3. Söz verince sözünde durmaz. 4. Husumet edince haddi aşar. Bu 4 davranış, huy kimde varsa münafık deniyor. Allah muhafaza buyursun. Yine bir başka hadiste de
Yine kulağımızın aşina olduğu isimlerden Ebu Hureyre anlatıyor radıyallahu an. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Münafığın belirtisi üçtür. Burada da üç tane sayılmış. 1. Konuştuğu zaman yalan söyler. 2. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. 3. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. Az önce paylaştığımız hadisten sadece bir madde farklıydı. Ama aynı tehlikenin üzerine tekrar basıldı hepimiz için. Abdullah bin Amir anlatıyor, radıyallahu an, Peygamberimizin evimizde bulunduğu bir günde, annem, yavrum dedi, gel sana bir şey vereceğim, beni çağırdı yanına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anneme dedi ki, sen az önce çocuğa ne vermek istedin? Annem de dedi ki, efendim ben hurma vermek istedim. Bunun üzerine Efendimiz, eğer bir şey vermeseydin, sana bir yalan günah yazılırdı buyurdu. Ya, neyi öğrendik? Çocuk da olsa, çocuğu istediğimiz şey yaptırmak için yalan atamayız. Eğer şu yemeğini yersen, eğer şu dersine çalışırsan, eğer şu verdiğim sorumluluğu yerine getirirsen, sana şunu alacağım veya şu gün veya şurada şunu yapacağım. Veremeyeceğimiz sözü söylediğimiz için, o anı geçiştirmek için bunu yaptığımız için yalan söylemiş oluyoruz. Birbirimiz arasında borç alıp verirken de, eğer o anı geçiştirmek yani maddi sıkıntımızı bir şekilde çözmek, buna odaklı olursak sadece, verdiğimiz söze odaklanmaz, onu düşünmeden biz bu borcu alırsak, yine aynı yalanı söylemiş oluyoruz. Neden? Çünkü bir tarih vardı ortada, o tarihte o borcumuzu vermemiz gerekiyordu. Biz o zaman da o borcumuzu yerine getiremeyeceğimizi biliyorduk ama söylemedik. O anı kurtarmak için yaptık. Bu da yine yalanlar arasında yerini alıyor. Peki bu nereden geliyor? Yalan, yalan deyip durduk. Yalan, şeytanın aynı zamanda başlıca sıfatlarından bir tanesi. Evet, şeytanın özelliklerinden. Kur'an-ı Kerim'de ne buyruluyor? Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. 10 ayette de yalancılara veyl olsun. Yani veyl nedir? Cehennemin bile sakındığı bir azap vadisinin adı. Düşünün, cehennem bir insan için azap dendiğinde en ağır yer. Cehennemin bile sakındığı bir vadinin adı veyl. Veyl olsun. Bu o kadar enteresan bir durum ki lanet. Lanet okunuyor. Ve bu laneti Allahu Teala buyuruyor. Lanet ne demek? Şöyle baktığımız zaman sözlüğe, iyi bir şeyden uzaklaştırılmak, kovulmak, iyilikten, faydadan, güzellikten mahrum bırakılmak. Bizim anladığımız dini terimde ne? Rabbimizin bağışlamasından, merhametinden uzak kalmak, mahrum kalmak. Peki şeytanın bu konuyla alakası ne? Şöyle, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldığı için şeytan lain veya melun olarak anılıyor. Ve maalesef yalan söylediğimizde onun kendine özgü bu kötü vasfını edinmiş oluyoruz. Araf suresinde de buyruluyor. Derken şeytan, Adem aleyhisselama, Havva validemize atıflar, vesvese verdi. Ve sırf melek olmamanız veya ebedi olarak cennette kalmamanız için Rabbiniz size bu ağacı yasakladı diyerek yalan söyledi. Ve onlara, ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye emretti. Duyduğunuz gibi yalan şeytanın özelliklerinden bir tanesi. Yani kardeşlerim, yalan düşündüğümüzden çok daha altında ağır zehirler barındıran bir içecek. Aldatmak ve dolandırmak. Çıkar sağlamak için insanları dolandırmak olarak da düşünün.
kul hakkı olarak da düşünün. Canları, bedenleri, insanın ırzını, namusunu, makamı, mevkiyi mahvu perişan eden bir kötülük. Ve bazı yalanlar kin ve nefret tohumlarını ekmek için söylenir. Yani insanlar arasında bir problem çıksın diye, küslük olsun, kan davası olsun diye. Bakara suresinde buyurulduğu gibi, yalancı münafıklara, yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu iyi bilin ki, onlar anlamasalar da bozguncuların ta kendileridir. Yalan sebebiyle koca koca yuvaların yıkılabildiğini, devletlerin yer ile yeksan olduğunu, aynı ana babadan olanların birbirlerine düşman olduğunu, pek çok insanın bu yüzden öldüğünü, pek çok çoluk çocuğun ailenin perişan olduğunu biliyoruz. Hatta çıkan savaşlara, şu zulme, ülkelerin yerle bir edilmesine ve sömürülmesine de neden olan bir kötülük olarak baş köşede yalan. Çok eskilere gitmeye gerek yok. Yaşı 35-40 olanlar çok daha iyi anlayacaktır şimdi diyeceğimi. Sözde bazı ülkeler demokrasi getireceğiz. Artık insan gibi yaşayacaksınız, refah seviyesinde olacaksınız diye Irak'a girdiler. Sonra Irak-İran savaşı çıktı, kardeş kanı aktı. 4 milyon insan katledildi. Yüz binlerce kadının namusuna tecavüz edildi. Sonra Arap Baharı yalanıyla özgürlük şu bu diye Orta Doğu karıştırıldı. Afrika karıştırıldı. Suriye, mülteci sorunu bakın şimdi karşımızda duruyor. Gazze'de yaşananlar malum. Yani konu düşündüğümüzden daha da ileriye doğru gidiyor. Bugünkü zihniyetin hakim olduğu günümüz toplumunda yalan maalesef normal bir olgu halini aldı. Sıradan bir şey oldu. Ama biz Allah'a inanan, ahiret gününe inanan kullar olarak bu belanın nerelerden geldiğini iyi bilmek zorundayız. Kime yakıştığını fark etmek durumundayız. Müslümanın hatalar yapabileceğini, hiç ummadığı yanlışlar içerisinde olabileceğini ama yalan söyleyemeyeceğini bize anlatan dinin mensuplarıyız. Gerek esnaf olarak, gerek çoluğumuza çocuğumuza söylediğimiz bir söz olarak, konu komşumuzla, aynı dolmuşu, otobüsü paylaştığımız insanlarla, camide beraber saf olarak namaz kıldığımız ya da bir afet anında yan yana olduğumuz, tanımadığımız her insanla kardeş olduğumuzu, her birimizin farklı hataları olabileceğini ve birbirimize dürüst olmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Dilin o afetlerinden aynı zamanda yalan. Nasıl ki Ramazan aylarında veya özel zamanlarda Şevval orucu gibi oruca niyet ediliyor ya, oruç aynı zamanda vücudun sadece aç kalması değil, yapmaması gerekenlere de bir fren çekmektir, el freni gibi. Var mısınız bundan böyle? Belki o alıştığımız yalanlardan bir tanesini tam söyleyecekken, bunları aklımıza getirip de estağfurullah deyip doğru sözlü olmaya. Allah-u Teala yolunda samimi olan insanlarla karşılaştırsın cümlemizi ve bizi dost doğru diye vasfettiği kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Geldik bir programımızın daha nihayetine. Nida'dan gönüllere seslenmeye çalıştık. Radyo Nida'da bizlere kulak veren, 107.3 frekansında bize sabreden tüm Bursa'daki kardeşlerimize, gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Radyo Nida cep telefonu uygulamasından ya da radyonida.com.tr aracılığıyla güzel ülkemizin ve dünyada nerelerden takip ediyorsanız tüm siz değerli kardeşlerime selam, dua ve muhabbetlerimi iletiyorum.
sürçülisan ettik, affola. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle, yalansız, dosdoğru ve bereketli günler dileğimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz, günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

0: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah iman, ameli saliha, zikir, ölüm ve ahiret hayatından söz etmeye gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin eserinden istifade ediyoruz inşallah. İrşad isimli eserinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Allah-u Teala Celle Celaluhu bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Muzaffer Ozak Hazretleri güzel bir dua ile başlıyor programa. Bizler de sizlere aktarmış olalım bu güzel duayı ve diğer kelamları. Ya Rabbi, insanı surette birbirine müsavi, eşit kıldın. Zira hepimizin ana ve babası Adem ile Havva'dır. Suretimizi insan kıldığın gibi siret ve batınımızı da insan eyle. Bizi rah-ı hidayet olan din İslam'dan ayırma. İlahi, kalplerimizi tevhid nuru ile nurlandır. Aklımıza tevfik ver. Bizleri irfan sahibi eyle. Ya Hennan, Ya Mennan. İlim senin sıfatındır. İnsanın kıymeti ilmiyle kaimdir. Kendi ilmine mağrur olup senden dur olanlardan eyleme. İblis gibi iflas edenlerden kılma. Okuyup da, dinleyip de, delaleti artan, hidayeti bulamayan ehli gafletten kılma. Ya Rab, insan daima ilim ile şeref ve lütuf sahibi olur. Okuyup da okuduğumuz ile amil olmayıp, cahil maskarası olan güruhu delaletten bizleri kılma. İlahi, bizleri doymayan göz, kanmayan ağız sahibi kılıp deryayı tamağa düşürme. İlahi, bizleri senden razı olan, senin verdiğin nimete kanaatkar, gözü tok, gönlü zengin, ganilerden eyle. Dertlerine cihandan deva bekleyenlerden eyleme. Zira dünyadan dertlerine deva umanlar yaralarına çare değil, belki yaralarının üstüne yara açmış olurlar. Bizi nadan-ı cahil ile hem bezmi sohbet etme. Zira cahil ile sohbet etmek bir musibettir. Bizi cahillere yoldaş eyleme ya Rabbi. Bizi rıza-i şerifin olan amellerde kullan. Ya Rabbi, bizleri hevai nefsine esir olup nefs elinde zebun olanlardan kılma. İlahi, bizleri iman ile öldür, salihlere ilhak eyle. Yüze gülen düşmandan koru, namerde muhtaç eyleme. Düşmanlarımızı bize güldürme. Fani dünya nimeti kimseye baki değildir. Faniyi baki sanıp nakşa ve nakkaşa aldanan ehli gafletten bizi kılma. İlahi, bizleri salih, aşık kullarından ayırma. İsimlerimizi defter-i İslam'dan, ünvanımızı divan-ı uşşaktan silme. İlahi, yüzümüzü ve gözümüzü, gönlümüzü nur-u İslam, nur-u iman ve nur-u Kur'an ile ziyadar eyle. Kalbimizden dünya muhabbetini ihraç ve tathir eyle. Dilimizi sebten, küfürden, gıybetten, yalandan, acı söz söylemekten ve boş kelamdan tathir eyleyip gönlümüzü, gözümüzü ve yüzümüzü nur-u Kur'an ile pür nur eyle. İmanlı bir kalp, şefkatli ve merhametli bir sadre malik kıl ya Rabbi. İlahi, lisanımızı hak söylemekte, Kur'an okumakla, tatlı konuşmakla tezyin eyle. Mala, mülke, kasaya, keseye, evlada, kadına, rütbeye bizleri esir olmuşlardan eyleme ya Rabbi. Bizleri faniye tapan, şeytana ibadet eden gafillerden eyleme. Bizleri hısım ve hasımlarına muhtaç olup el açan gariplerden kılma ya Rabbi. İlahi, bizleri evlatlarına terbiye ettirdiklerinden eyleme. Bir lokma ekmek için kapı kapı dolaşıp yâre el açanlardan eyleme. İlme say ettir. Bizleri öyle ilim ile süsle ki o ilimde senin rızan, senin cennetin, senin cemalin bulunsun. O ilim bizleri yalnız dünyada insanların sevgisine mazhar kılmasın. O ilimle dünya ve ahiretimiz mamur olsun. O ilimle bizler senin ve Resulünün indinde mergup ve mahbub olalım. İşte bizleri bu ilimle tezyin eyle Allah'ım Celle Celaluhu. Ya Rabbi, bu alemde sana tapan ve Habibini her şeyinden ziyade sevip onun yoluna her şeyi feda edenler ölmez. Onlar âb-ı hayat içtiler. Bizleri de bu zevata yoldaş eyle. Bizi bunlar ile haşreyle. Bizleri okuyan ve okuduğu ile amil olan, ihlas ile işleyen, okuduğunu düşünüp fikreyleyen, Allah'tan korkan, Allah'ı seven, Allah-u Teala'ya yakınlık isteyen ve istediği kendine ihsan olunan zümre-i necata ithal eyle ya Rabbi. Bizleri Habibine bağışla, affın ile dilşad eyle, ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Son kelamımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Ya Rabbi, bi hürmeti seyyidil mürselin. İsra suresinin 21. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, baksana onları nasıl birbirinden üstün tuttuk. Ahirette dahi büyük dereceler, daha büyük üstün tutmalar vardır. Ayet-i kerimenin tefsirinde buyruluyor ki, nasıl ki dünyada yaşayan insanların bazısı bazısından güzellik, kuvvet, akıl cihetiyle, kimisini de mal, mansap, rütbe bakımından üstün kıldık isek, ahirette de aynen böyledir. Ahiret ehli de dünyada yaptıkları amel-i saliha bakımından birbirinden üstün derecelere nail olacaklardır. Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, ortağı ve benzeri olmadığına iman edip ikrar eden, peygamberler peygamberi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nebilerin hatemi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet Mustafa müştebasının risaletine iman edip onu her şeyinden ziyade seven, Hakk'ın rızasına talip, cennetine rakip, cemaline müştak olan aşık-ı sadıklar, ne güzel ifade ediyor. Kıymetli dinleyenler, dünyada nasıl kullar akılda, kuvvette, güzellikte, malda ve emlakta ve evlatta birbirlerine derecat ile faik, farklı yaratıldılar ise, ahirette de böyledir. Yalnız ahiret dünya gibi olmadığından dünyada olanlar fani, ahirettekiler ise bakidir. Dünyada Allah-u Teala'ya, din-i İslam'a, onun peygamberlerine iman edenler, amel-i saliha yapmazlar ise, bu imanları sebebiyle kendilerini cehennemden ve derekat-ı nardan kurtarırlar. Velakin derecattan mahrum kalırlar. Cehennemden kurtulmak, cennete girmek iman ile, derecata ermek ise amel-i saliha iledir. Zaten amel-i saliha iman nurunun feneridir. Amel-i salihasız iman, rüzgarlı havada yanan muma benzer. Rüzgarlı havada fenersiz mumun yanması devam edemediği gibi, amel-i salihasız imanın devamına imkan yoktur buyuruluyor. İnanan inandığını yapar ve yayar. Seven sevdiğinin istediğini yerine getirir. Mesela bir kimse iman etse de salih amel yapmasa ve inayet-i ilahi erişip iman üzere ölse, bu kimse nardan, ateşten kurtulur, cennete vasıl olur. Velakin derecata nail olamaz. Ne gibi? Düşününüz ki hepimiz cennet misali olan vatanımızda yaşadığımız halde, birçoğumuzun evinin, apartmanının olmadığı gibi, hepimiz bu ülkenin vatandaşı olduğumuz ve bu yurdun malı bulunduğumuz halde, evler, apartmanlar, bahçeler vesairenin çalışanların olduğu gibi, cennete iman ile girilir. Salih amel işlemeyenler ise cennetin köşklerine, saraylarına sahip olamaz. Size bunu misal olarak söyledim. Buradaki evler, bahçeler gayrimeşru elde edilmiş de olabilir. Bu sadece bir misaldir. Cennet köşkleri, dereceleri ancak hak edene verilir. Böyle imanlı olup ameli salihası olmayan kişi cennete vardığında cennette köşk, saray ve huriler görür. Lakin bunlar bu zata verilmez. Görür, geçer. Zira bu makamların, bu derecelerin tapuları dünyadan verilmektedir. Bu tapu ise ameli salihadır, salih ameldir. Buna binaen dünya ahiretin tarlasıdır. Ahirette alınacak bu nimetlere dünyadan malik sahip olunur. Buradan oraya ne gönderirsen orada bulursun. Yaptığın hayır işlerinin her birine en az 10 sevaptan 700, bazısında bir haseneye 1000 sevap verilir. Dilerse Allah-u Teala daha ziyade de verebilir. Bir günaha bir günah yazılır. Allah dilerse daha ziyade de yazabilir. Buradan, yani dünyadan ahirete bir şey göndermeyen orada müflistir. Tüm bunlardan ibret al, amel eyle ve amelini ihlas ile yap. Allah rızasını bul buyuruyor. Cehennem de böyledir. İman etmeyen nara, ateşe müstahak olur. Küfrünü arttırıp fenalığını çoğaltan kişi derekat-ı cehenneme müstahak olur. Bir yumurta ile 1 milyonu çalan aynı azaba düçar olacak olur ise adalet-i ilahiye nerede kalır? İman edip salih amel yapan ile iman edip salih amel yapmayan kişi aynı derecata nail olur ise adalet-i ilahiyeye bu aykırıdır. Ama Allah-u Teala diler ve kulunu nara, diler ise cennetin en ulvi makamına getirmeye kadirdir. Mülkünde hakim, emrinde aziz odur. Bu iman edip ameli salihası olmayan kimsenin en yüce mertebeye çıkacağı demek değildir. Ama Allah dilerse meccanen de bu derecatı ihsan eder. Zaten cennet amel mukabili değildir, iman mukabilidir ve fazl-ı ilahi iledir. Cehennem ise küfür ve imansızlık mukabilidir. Günaha mukabil değildir. Adalet-i ilahi iledir. İman edene fazl-ı ilahiye yetişmez. Rahmeti sübhanı taalluk etmez ise günahına taalluk eden adalet-i ilahi ile Allah-u Teala'nın istediği miktar yanar ve azat olur. Allah Celle Celaluhu zulmetmez. İmansız cennete gidilmez. Cennet Allah ve Resulüne iman edenlerindir. Bir kimse imansız salih amelde bulunsa, bu yaptığı salih amel hürmetine son nefeste iman nasip olabilir. Ne gibi? İman edip ameli saliha icra eylemeyen, nasa kötülük, insanlara kötülük yapan zalimlerin imansız göçtükleri gibi. Birçok kişi fıtratı İslam üzere doğar. İmanlı yaşar, kafir olarak ölür. Birçok kişi fıtratı İslam üzere doğar, kafir olarak yaşar, İslam olarak ölebilir. İmansız olarak iyilik yapan için bu yaptığı iyiliklerin son nefeste imanına sebep olacağını söylemiştik. Bu böyledir. İman üzere ölmese bile onun arkada bıraktığı çocuklarından yahut torunlarından birisine iman nasip olur. Dünyası mamur olur, dünyada rahata kavuşur, dünya nimetlerinden kendisi ve ehli faydalanır. Zira imansızların ahirette nasibi yoktur. Nasibi olmadığından yaptığı imansız salih amelin mükafatını dünyada görür. Ahirette imansızlığından dolayı ise nara, yani ateşe girer. İyilik yapan kafirlerin ekserisinin dünya nimetlerine erişmeleri işte bu yüzden. Evet, kafir çok kötü, zalim ama dünyalık olarak çok geniş imkanlara sahip. Bu nasıl oluyor diyorsanız işte cevabı. İmansızların ahirette nasibi yoktur. İman edip kötülük yapan, fena, fasık Müslüman ise, günah işleyen Müslüman ise imanını kaybetmek ihtimaliyle karşı karşıyadır. İmanını kaybetmese bile yaptığı kötülüğün cezasını kendi dünyada veyahut ahirette çekeceği gibi evlatları da burada çeker. Dünyada bir takım musibetlere düçar olur. Kendi burada yaptığını çeker ise ahiret azabına da kefaret olur bu. Çektiği yaptığına muadil ise ahirette azap olunmaz buyuruyor. Çünkü iki azap vermek Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu şanından değildir. Bir adam bir adamı kasten katledilse, öldürse, o katile adalet ölüm cezası verip öldürülse ahirette o katilden sual olunmaz. Başka günahlarından sual olunur. Velakin dünyada çektiği o ölüm cezasından sorgu sual olmaz buyuruyor. Zira cezasını çekmiştir. Cezasını çekmediyse işte o zaman nara, ateşe atılır. Bir kimsenin yaptığı kabahate hakimin verdiği ceza az ise adalet yerine gelmesi için kalan günahı miktarı yanar. Allah-u Teala affederse ona karışamayız, bilemeyiz. Bir kimsenin yaptığı kabahate kabahatinden daha ağır ceza çektirseler, kabahati miktarı günahından hasf olduktan sonra geri kalan çektiği ceza diğer suçlarına kefaret olur. Başka suçu yok ise cennette derecat almasına sebep olur. Yapılan günahlardan dolayı çekilen cezalar kısım kısımdır. Bazısına Allah-u Teala bir zalimi musallat eder, evladından, ana ve babasından, hısım akrabasından çektirir. Komşusundan, karısından, kocasından çektirir. Kimine hastalık, yoksulluk ile çektirir. Bu cezalar ve buna mümasil cezalar dünyadaki cezalardır. İmanlı müminlerin yaptığı günahlara kefarettir. Bu musibetlere sabrı tahammül eyleyen müminler, yaptıklarını burada bu musibetlerle öderler. Dünyada cezalarını çektikleri için ahirette de bir daha bu günahlarından sual olunmaz. Mutlak bu saydıklarım yapılan günahlara mukabil de olmayabilir. Çünkü dünyada yaşayan mutlak imtihana tabi tutulacaktır. Onun Allah-u Teala'ya olan kulluğunun miktarı kendisine tayin ettirilecektir. Yahut onun imtihanına sabr edip edemediği kullara gösterilecektir. İmanlı ve sabırlı olup bu imtihanı güzel verecek olur isek derecatına sebep oluyor. İman edip günah irtikab eyleyen böyle bir musibete uğradı mı onun günahına kefaret olur. Musibete müptela olan imansız kafir ve zalim ise ahiret azabı tecil olunmuştur. Bazı imanlıyım deyip namaz kılmayan, oruç tutmayan, salih amel icra etmeyen, nefsi hevası peşinde dolaşan, Müslümanım diyen bir kimseye niçin namaz kılmazsın, oruç tutmaz, hac etmezsin, Allah-u Teala'yı zikretmezsin, içki, zina, kumar ve Allah-u Teala'nın sevmediği sıfatları terk etmezsin, tövbeye gelmezsin dediğimizde, efendim filanca sarhoş içmiş sonra ölünce cennete gitmiş diye bir cevap veriyor. O sarhoş imanla göçtüğünden cennete gitmiştir. Allah-u Teala bir sarhoş kulunu cennete de alabilir. Senin önderin o sarhoş mudur? Ona uymakla mı emrolundun? Yoksa senin önderin Hazreti Kur'an değil mi? Hazreti Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabı, ensarı ve evladı değil mi? O sarhoş imanlı olarak cennete göçmüş. İçki içtiğinde mi imanlı göçtü, cennete girdi? Allah-u Teala'nın sevdiği bir işi işleyip affu mağfiretine nail olarak cennete girdi. Hiç şüphe yok ki bir kimse Allah-u Teala'nın dediğini tutmadığı, Allah-u Teala'ya asi olduğu takdirde cennete gidemez. Böyle iddia edene mecnunlar bile güler. Sarhoşluğu ile beraber mutlaka Allah-u Teala'nın sevdiği bir işi işleyip Allah-u Teala'nın affu mağfiretine nail olmuştur. Ondan sonra cennete layık olmuştur. Amelinin derecesinde cennette mükafata nail olmuştur. Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an önderliğini terk edip bu sarhoşu kendine önder tutan gafil buyuruyor. Allah-u Teala'ya karşı olan bu isyanından dolayı affa nail olabilecek misin? Yoksa imansız göçüp azapta mı ve ebedi cehennemde mi kalacaksın? Bunun burasını hiç düşündün mü buyuruyor. Senin önderin Hazreti Mahbub-ı Kibriya'dır. O aleme rahmet olarak gönderildi. Ona uy, selamet bul. Kendine iblisleri önder etme. Böyle çirkin akaidten tövbeyle hemen Kur'an'a uy, dünya ve ahiretin mamur olsun. Aklı olan iblise ve nefsinin hevasına uyarak değil, Allah-u Teala'nın dediklerini severek kabul eder. Resulüne uyar ve Kur'an-ı Azimüşşan'a uyup fenalıklardan kaçınır. Bir şey yapacağı vakit yapacağı işin indi ilahide makbul mu yoksa merdut mu olacağını düşünür yahut bu yaptığımdan dolayı Allah-u Teala razı mıdır? Resulünü kırar mıyım? Yoksa iltifat-ı ilahiye nail mi olurum diye tefekkür eder. Böyle yapmayan kişi şuna benzer. Bir adam karanlıkta pazara çıkar. Hem karanlık hem de bu adam neler aldığının farkında değil. Satıcıların içinde her türlü insan var. İyisi de var, kötüsü de var. Parayı veriyor, ne verirlerse çuvalına dolduruyor. Ne aldığına dikkat etmiyor. O adam parasını verdi. Fakat neler aldığının farkında olmadı. Evine geldi, çuvalı döktü, ip diye yılan almış. Bal diye katran vermişler. Et diye cife, kokmuş şeyler almış. Şimdi, verdiği paranın heba olması bir yana, aldıkları başına bela olduğu gibi, düşüncesiz yaptığı işler de başına bela olacaktır. Pazara çıkan insan, dünyaya gelen insandır. Her insan dünya pazarına gelir, şairin dediği gibi. Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık, döndük mezara.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza devam ediyoruz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin İrşad isimli ikinci cildinden istifade etmeye gayret edeceğiz. Allah-u Teala İsra Suresinin 72. ayet-i cellesinde mealen buyuruyor ki, dünyada hak ve hakikati görmeyenler, işte onlar ahirette de âmâ olacaklardır. Belki daha ziyade yoldan sapacaktır. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uymayarak yaşayan kimse âmâ gibi yaşar. Zira Kur'an-ı Kerim taraf-ı ilahiden verilen bir göz gibidir. Buna binaen Allah-u Sübhanehu En'am suresinin 104. ayet-i cellesinde mealen buyuruyor ki, muhakkak Rabbinizden size görmek için göz geldi buyuruyor. İmansızların yaptığı, dünya hayatında gözü görmeyen kör bir kişinin imansız ve hilekar madrabazlarından alışveriş yapmasına benzer. Bu madrabaz satıcılar şeytan ve nefistir. İmansızlar gözü kör ve lakin haris bir alıcı gibidir. Parayı sarf edip iyi şeyleri alması lazım gelirken, yani ömrünü hayırlı işlere sarf etmesi gerekirken, ömrünü havaya verip telafisi mümkün olmayan zarara uğramıştır. Aldıklarının mahiyetini ancak kabirde öğrenecektir. Biraz evvel ara vermeden önce bahsettiğimiz, pazardan evine dönünce çuvalını boşaltıp içindeki aldıklarının başına bela olması, dünya hayatında yaptıklarından kabirde sual olunup azaba düçar olması gibidir. Halilullah İbrahim Nebi İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'ya münacaat eyledi. Ey Rabbim, bana ölümümün yaklaştığını bildir, sana daha çok ibadet edeyim, sana kulluğumu ziyade edeyim diye niyazda bulundu. Seneler geçti, bu duasına, bu niyazına cevap verilmedi. Bir gün niyazında senelerce evvel bu şekilde bir duada bulunduğunu, Zatullah'ın unutmaktan münezzeh olduğunu beyan ederek cevap verilmeyişin hikmetini sordu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Rabbimiz, ey Halilim, sana seneler evvel ölüm habercisi geldi. Bu habercinin haberinden gafil mi oldun? Hazreti Halil, ya Rabbi bana böyle bir haberci gelmedi dediğinde, aynaya bakmıyor musun ya İbrahim? Sakal ve saçına ak düştü. Bunlar, bu ağırmalar ölüm habercileridir buyurdu. Ölüme hazır olan, Halid-i Nez'e giren kişiyle Azrail Aleyhisselam arasında şöyle bir muhavere olur. Niçin bundan evvel bana geleceğini bildirmedin, haber yollamadın? O Melekül Mevt, sana çok haberci yolladım ama sen bu habercileri dinlemek bile istemedin der. Koma haline giren insan, hayır, bana haberci gelmedi der. Evvelce anneni, babanı, dedeni aldım, akrabalarının ruhunu kabzeledim, yürüyen ayağına ağrı girmiş, gören gözünün nuru, midenin hazım kuvveti kalmamıştı. İşte bunlar benim habercilerimdi dedi. Ölenleri gördün, kendini ölmeyecek sandın. Sen bu habercilere sırt çevirdin. Halkın evlatları yetim, kadınları dul kaldı. Haneler dağıldı, konaklar yıkıldı, padişahlar, beyler öldü. Bunları sana getiren habercileri sen tekzip ederdin. Şimdi sıra senin deyip o kişinin ruhunu alır Melekül Mevt. İmanlı, salih amel erbabı ise nihayetsiz nimete, yani imansız, amelsiz ise felakete düçar olur. Unutulmaz yaralar açılır. Urgansız, zincirsiz amel çukuruna bağlanır. Kabri cehennem çukurundan bir çukur olur. Üstüne altından kubbe yaptırsan faydası olmaz. Yine cehennem çukurundan bir çukurdur. İman ile göçerse o kişinin de kabrinin üstü ne kadar harap olsa da içi cennet bahçesinden bir bahçedir. İş kabrin sağlamlığında değil, imanda. Kefenin güzelliğinde değil, salih amelde. İş dünya mülküne sultan olmakta değil, ebedi alemde sultan olmakta. İş yalnız buradaki haneyi mamur etmede değil, ahiret evini salih amel ile mamur etmekte. Dünya hayatı nasıl ise
ahiret hayatı öyle demiştik. Yalnız şu farkı vardır ki, dünya hayatının sonu var, ahiret hayatının ise sonu yok. Yani dünya fani, ahiret baki. Bu arada dünyada irade vardır. Kul Allah-u Teala'nın istediği kadar iradesini kullanabilir. Dünya aleminde kul kisbeder, yani ister, Allah Celle Celaluhu diler ise o şeyi halk eder, yaratır. Bu dünya aleminde kulun her istediğini, her kisbettiğini yaratmak Allah-u Teala'ya vacip değildir. Yani kulun istediği bir şeyi Allah dilerse yaratır, dilerse yaratmaz. Ahiret aleminde kafirlerin kisbettikleri, istedikleri şeyin hiçbirisini Allah-u Teala yaratmayacaktır. Lakin müminler her kisbedip istedikleri, nefislerinin arzu ettiği her şeyi lütfu ilahi, ihsan-ı ilahi olarak yerine getirilmiş bulacaklardır. Ayet-i Kerime Fussilet Suresi 31. Ayet-i Celile mealen Rabbimiz, nefsinizin arzu ettiği şeyleri Allah sizlere cennette hazırladı buyurulmuştur. Bu dünyada bütün mahlukatta bulunan rahmet, merhamet, şefkat vesaire sıfatlar Allah-u Teala'nın rahmetinin 100 kısmından bir kısmıdır. 99 bölümünü ahirette müminlere, aşıklara, sadıklara saklamıştır. Dünya aleminde bu yüzde bir rahmetten bütün mahlukat, inanan ve inanmayan herkes nasiplenmektedir. Lakin ahirette %99 olan rahmete erişebilmek için şart mümin olmaktır. Bazı ahmaklar dünyada insanların hepsinin aynı haklara sahip olmasını istiyorlar. Evet. İnsanların birbirlerinden farklı hallere sahip olması yalnız dünya aleminde değil, ahirette de böyledir. Cennette herkes aynı derecede, cehennemde de herkes aynı derecede değildir. Bu dünyada olduğu gibi herkese ayrı ayrı tecelliyat olacaktır. Bu dünyada kimi zengin, kimi fakir, kimi kör, kimi görücü, kimi sağır, kimi işitici, kimi güzel, kimi çirkin, kimi topal, kimi cüzzamlı, baraslı, inmeli, kimi geda, kimi bay, kimi sultan, kimi köle olduğu gibi, bir zenginin mal ve emlakının diğerinden farklı olması gibi, orada da azapta olsun, nimette olsun, kullar aynı nimet, aynı azapta olmayacaklardır. Kimi hazır yiyecek, kimi yine çalışmak zorunda kalacaktır. Dünya zaten ahiretin bir misalidir, tabi görene. Ahiretin sultanları peygamberler, bunlarla beraber sıddıklar, şehitler, salihlerdir, salih amel işleyenler. Bunların da birbirleri üzerine hepsinin ayrı derecesi vardır. Ahirette güzeller müminlerdir, çirkinler kafirlerdir. İnsan hakkı yiyenler, halkı el ve ayaklarıyla incitenler sakat olarak haşrolacaktır. Zina edip tövbe etmeyenler cüzzamlı, barazlı olarak mahşere gelecektir. Allah-u Teala'nın zikrinden yüz çevirenler kör olarak haşrolacaktır. Onun için evliyaullah, Allah dostları ahireti bu dünya aleminde görmüşler, ilmel yakini hakkal yakine getirmişler de mutu kable ente mutu sırrını fehmeyleyen haşrı neşri gördü, bunda mef'ayu sur olmadan demişler. Ölmeden evvel ölenlerin sırrını anladın mı? Bunlar ahirete varmadan onu burada bu dünyada gördüler. Sen de ölmeden evvel ölürsen, yani azgın nefsine gem vurup hak yolunda yürürsen, kainata ibret ile nazar edersen, cenneti, cehennemi, mizanı ve sıratı, huriyi, gılmanı, kul ve sultanı, kıyameti, öldükten sonra dirilmeyi, halkın hesaba çekildiğini ve kafirin nara, müminin cennete girdiğini, kısacası gayip diye duyduklarını burada da aynen görebilirsen, çünkü ahirette ne var ise ne olacaksa hepsinin bir numunesi buradadır. Bak ve gör. Göremiyorsan Allah-u Teala'ya yalvar, sana göstersin. Tekrar ediyorum. Senin gayip ile iman ettiğin ahiret aleminin her bir numunesini bu alemde görebilirsin.
Yeter ki gözünü kapayıp da gökte güneş yoktur der gibi saçma bir iddiada bulunma buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ve buna benzer konularda tekrar sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere çene kapayıp ahirete huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri rızasına uygun bir hayat geçirebilmemizi cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz. Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

0: İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Kırk Hadis-i Şerif.
2: Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek, dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir, dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadis-i şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan diğer bir hadiste namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da ey anne katili denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme. Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: 40 hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
4: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Şimdi reklamlar.
6: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
7: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfür

Yar yüreğimi dağlar. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim

0: 40 hadisi şerif. İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadisi şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
1: Kırk hadisi şerif.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
4: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
8: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
9: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim. Amin. Velhamdülillah.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo.
1: Eğer
0: Radyo Nida 107.3
1: son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

kıymet. Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Bizleri sizlerle buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun Yüce Mevla. Yapacağımız programı hayırlara vesile eylesin. Rabbimiz istifade edenlerden eylesin. Şuurlu Müslüman olmaktan bahsediyoruz. Daha önceki programlarımızda ibadette şuurlu olmaktan bahsettik. Arkadaşlıkta, dostlukta şuurlu olmaktan bahsettik. Bugün de hayırsever olmakta, hayır yapmakta nasıl şuurlu bir Müslüman olmalıyız? Bu konudan bahsedeceğiz. Bu konuda da çok eksiğimiz var. Hangi niyetle hayır yapmalıyız? Hangi kelimeleri kullanmalıyız? Mesela bugün bazıları hayırsever diyor, bazıları sponsor diyor veya daha farklı şeyler söyleyenler var. Nelere dikkat etmeliyiz? Hayır yapmadan önceki niyetimiz ne olmalı? Yaparken hangi davranış içerisinde olmalıyız? Yaptıktan sonra bunun muhabbetini nasıl yapmalıyız veya yapmamalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Neden hayır konusunda şuur diyoruz? Çünkü insan ömrü boyunca Allah yolunda düşünün bir hizmet yapıyor, bir hayır yapıyor. Bu bazen parasıyladır, bazen bedeniyledir, bazen gönlüyledir. Bir şekilde bir hayrın içerisinde oluyor ama bunu zayi edebiliyor. İyilikleri bazı şeyler yok edebiliyor. İnsanın niyeti o güzel davranışı yok edebiliyor veya 10 kat değerli kılabiliyor, 100 kat değerli kılabiliyor veya hadise göre 700 kat değerli kılabiliyor. Dolayısıyla madem ki bize bir hayır kapısı açılmışsa bu bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Bunu nasıl koruyacağımızı çok iyi bilmemiz lazım. İyi bir şuur sahibi olmamız lazım ki onu ölene kadar koruyalım ve ahirette bizim karşımıza çıksın. Aksi takdirde çalışırız, çalışırız, en sonunda elimize bir şey geçmez, zarar ederiz. Allah dostları dermiş ki müritlerine, ben sizlerin zarar etmesini istemiyorum. O yüzden şöyle şöyle yapmayın derlermiş. Bu sebeple biz kendi kendimize böyle demeliyiz. Ben zarar etmek istemiyorum. Namaz konusunda zarar etmek istemiyorum. Oruç konusunda zarar etmek istemiyorum. İşte hayır konusunda, yardım konusunda, hizmet konusunda zarar etmek istemiyorum. Yani kaybetmek istemiyorum. Yaptığım iş boşa gitsin istemiyorum. Aksine ben bir yaptıysam niyetim güzel olsun, 10 olsun onun değeri, 100 olsun, 700 olsun veya daha fazla olsun. Öncelikle hayır nedir? Hayır, Allah yolunda bir insanın sırf Allah rızası için bir bağışta bulunması veya bedeniyle bir iş yapması veya diliyle insanlara iyiliği, güzelliği tavsiye etmesi. Yani ya dilinle, ya bedeninle, ya malınla bu hayrı yapmış olursun. Bu hayrın hayır olarak yerine geçebilmesi için bir Müslümana ilk lazım olan şey nedir? Niyettir. Ne olursa olsun öncesinde bir niyet. Ben bunu niçin yapıyorum? Birine görünmek için mi yapıyorum? İnsanlar daha sonra benim için çok hayırsever desin diye mi yapıyorum? Yani içimden bu geçiyor mu? Bu istek, bu arzu var mı bende? Varsa bunu nasıl yok edebilirim? Bunun yoluna bakmalıyız. İmam Gazali Hazretleri İhya-ı Ulumiddin diye biliyorsunuz büyük bir eseri var. O eserin içerisinde kalple ilgili konuları da anlatıyor. Kalbin hastalıklarından bahsediyor. Namaz nasıl bir farzsa, oruç nasıl bir farzsa, işte zekat nasıl bir farzsa, bu farzları yok edecek şeyleri, onlara zarar verecek şeyleri ortadan kaldırmanın da farz olduğunu, vacip olduğunu söylüyor. Yani diyelim ki sen namaz kılıyorsun veya bir hayır hasenat yapıyorsun ama burada kötü bir niyetin olduğunda, gösteriş olduğunda onu yok ediyor mu? Evet, yok ediyor. Allah rızası için değil de gösteriş için bunu yaptığında, riya olarak bunu yaptığında o hayır yok oluyorsa, o zaman diyor senin riyayı tedavi etmen senin için bir vaciptir artık. Sen onu tedavi etmen lazım. Gösteriş hastalığı varsa sende,
Bu kıyafet giyerken olur, bu araba konusunda olur, bu telefon konusunda olur, bu konuşmada olur, dinlemede olur, akrabalar arasında olur. Ya nerede sen kendinde bir üstünlük görüyorsan, gösteriş görüyorsan, sahip olduğun bir şeyle insanlar arasında kendini göstermeye çalışıyorsan, sende bir riya hastalığı var, bir gösteriş hastalığı var ve bu hastalığı tedavi etmen şarttır. Namaz nasıl senin için farzsa, onu diyor tedavi etmen de senin için bir farz olmuştur. Çünkü farz olan bir şeyi ortadan kaldıran bir hastalık var sende. İlk önce onu yok etmen lazım. Yoksa çalıştığın şey boşa gidecek. Yani sen eline bir elek almışsın, su taşımaya çalışıyorsun. Her tarafı delik oysa ki. Sen önce o delikleri kapatman lazım. Veya o delikleri olmayan bir kap alman lazım ki o suyu taşıyabilesin. Altı, eline kabın altı hep delik. Suyu dolduruyorsun, biraz sonra doğru boşalta boşalta gidiyorsun. Şimdi önce sen neye dikkat etmen lazım? Önce sağlam olan bir kaba dikkat etmen lazım. Ona sahip olman lazım. Onu tamir etmen lazım eğer bir eksiği varsa. Aksi takdirde suyu taşıyamazsın, su götüremezsin, suya sahip olamazsın. O zaman diyor önce namazı, orucu, zekatı, haccı, hayır hasenatı yok edecek, onlara zarar verecek bir hastalık sende varsa önce bunu yok etmen lazım. Önce bunu tedavi etmen lazım. Bu hastalıktan nasıl kurtulabilirim? Bunun yoluna bakman lazım. İşte hayır hasenat konusunda da şuurlu bir Müslüman olmak için niyetimizi güzel yapacağız ve bu hayır hasenata zarar verecek duygu ve düşüncelerden uzak duracağız. Böyle bir hastalığımız varsa tedavi etmenin yollarını arayacağız. Nasıl ki zahiren hasta olduğumuzda doktora gidiyorsak, ilaç alıyorsak veya bir yakınımıza soruyorsak, bir tedavi yöntemi araştırıyorsak, aynı şekilde manevi hastalıklarda da bir tedavi yöntemi bulmamız lazım. Yoksa bu hastalıkla ömür boyu yaşarız ve bu hastalık, bu manevi hastalık bizim nice hayır hasenatımızı yok eder. Elde avuçta bir şey kalmaz. O zaman diyeceğiz ki ya Rabbi, ben senin rızan için işte şu camiye hayırda bulunuyorum. Kalben bunu söylüyoruz. Ya Rabbi, ben senin rızan için şu yetime yardım ediyorum. Sırf sen böyle istediğin için, sen yardım etmemizi istemişsin. Ben de sana olan sevgimden, sana olan muhabbetimden dolayı ben bunu yapıyorum. Bir karşılık bekleyerek de değil. Ama Allah-u Teala karşılıksız da bırakmaz. Senin niyetinin güzelliğine göre kat kat onu verir. Ama bizim önce niyetimiz sadece ve sadece Allah rızası için bunu yapmak. Bu şuurdayız. Böyle olursa hiçbir tehlike bizim bu niyetimizi bozamaz. Niyetimiz çünkü güzel, sağlam yapmışız. Yani sen öyle bir bina yapmışsın ki depremde sallanır ama yıkılmaz. Çünkü sağlam yapmışsın sen. Ama çürük olursa bırak depremi, rüzgarda bile yıkılabilir. Bir fırtınada yıkılabilir. Sağlam olursa niyetimiz, dış tehlikeler, bozuk niyetler bizi etkilemez. İçimizden gelir, içimize bazı hisler gelebilir ama hemen onu bertaraf ederiz. Ondan korunuruz. Çünkü biz sağlam bir niyet yaptık. Ya Rabbi, ben yalnızca senin rızan için bu iyiliği yapıyorum dedik. Bu bir çocuğa yardım etmek, bu komşuya yardım etmek, bu yoldaki bir taşı kaldırmak, bu bir yaşlının elinden tutmak, birinin faturasını ödemek, bir camiye yardım etmek, bir Kur'an kursuna yardım etmek, aklımıza ne geliyorsa hepsinin öncesinde şöyle kısa bir düşünüyoruz. Kalbimizden ya Rabbi, ben senin rızan için yapıyorum. Veya diyoruz ki kendi kendimize, sen ne için yapıyorsun bunu? Bir düşün bakalım. Olabilecek tehlikeleri de bir düşün. Bir şuura er bu konuda. Ne gibi tehlike olabilir? Mesela ben bu çocuğa yardım edersem ne gibi manevi tehlikeler bende olabilir? Bir, gösteriş olabilir. İki, komşular beni övebilir. Vay be, helal olsun falan diyebilir. Bundan nasıl korunacağım? Olur mu efendim? Yani Allah-u Teala bana verdi, ben de ona yardım ettim. Benlik bir şey yok ki deyip hemen bir set çekmemiz lazım. Aksi takdirde böyle tebrikleri kabul etmeye kalkarsak o zaman ne olur? O gösterişe girmeye başlarız. Dolayısıyla önceliğimiz nedir? Hayır ve hasenatta niyettir. Ve bu niyet tertemiz, berrak. Bir deniz düşünün, bir okyanus düşünün ama tuzlu.
Siz öyle bir susamışsınız ki gidiyorsunuz, suyu buldum diyorsunuz, kana kana içiyorsunuz ama ne olur daha çok susarsınız. Çünkü tuzlu su. Size ne lazım? Size temiz, berrak bir su lazım. Bir bardak su mu daha kıymetlidir? Yoksa şu denizler dolusu tuzlu su mu daha kıymetlidir? Bir bardak su senin için, eğer susadıysan. Öyleyse bir bardak su gibi temiz, berrak bir niyete sahip olmalıyız. Böyle bir amele sahip olmalıyız. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aramızın ardından kaldığımız yerden hayır ve hasenatla ilgili şuur konusundan devam edeceğiz.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Yusuf Sena Özdemir'in sunumuyla Baharistan devam ediyor.

Kıymetli dinleyicilerimiz, hayır konusunda, hasenat konusunda, yardım konusunda, hizmet konusunda nasıl şuurlu bir Müslüman olmalıyız? Bunlardan bahsediyorduk ve en son bir Müslümanın hayır yapmadan önce muhakkak niyet etmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu niyetin sağlam olması gerektiğinden, savrulmaması gerektiğinden, temeli sağlam olursa hiçbir sebep bunu yıkamaz demiştik. Ve yine kişinin yapacak olduğu hayır öncesinde kendisine bir sorguya çekmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Yani ben bu hayrı niçin yapıyorum? Bir şuur kazandırmak için kendi kendine. Ne gibi tehlikeler olabilir? Hangi hisler içime gelebilir? Etraftaki insanlar bu hayrı yaptıktan sonra bana neler söyler? Bunları bir düşünüp daha sonra da bunlarla ilgili çözüm bulmak. İnsanlar beni övdüğünde ben onlara nasıl cevap vermeliyim, bunları düşünmek. Kendi içinde hisler geldiği zaman bu hislere nasıl cevap verecek, bunları nasıl bertaraf edecek, bunları düşünmek. Niyetinin sadece Allah için olduğunu bilmek ve eğer ki içindeki bu hisse kapılırsa, bu gösterişe, bu başka arzulara kapılırsa bu amelinin zayi olacağını düşünmek ve bundan dolayı da amelinin zayi olmaması için, bu hayrın boşa gitmemesi için niyetini tekrar tekrar kontrol etmesi gerektiğini söylemiştik. Evet, şimdi bir başka bir konuya geçiyoruz. Yani hayır konusunda başka bir şuurlu olmamız gereken konu. İnsanlar yardım isterken işte ne diyorlar mesela? Ya hayırsever lazım diyorlar ya da sponsor lazım diyorlar. Böyle farklı farklı söyleyenler olabiliyor. Öncelikle biz şunu ayırt etmemiz lazım. Kullanacağımız herhangi bir konudaki bir kelime bize iyiliği, hayrı hatırlatması lazım. Bunu çağrıştırması lazım. Mesela biz secde diyoruz, değil mi? Ve secde kelimesinde ne türetilmiş? Mescit. Mescit de secde aynı kökten, secde edilen yer. Birbiriyle bağlantılı olarak türetilmiş. Bunun gibi çok fazla böyle örnekler verebiliriz. Ancak bakıyoruz ki hayır konusunda artık insanla bir hayırsever lazım demiyor. Çok nadir duyuyoruz. Sponsor lazım diyorlar. Cami yapacak, sponsor lazım. Kur'an kursu yapacaklar, sponsor lazım. Çeşme yapacaklar, işte sponsor lazım. Yani hemen bu kelimeyi kullanılıyor. İşin daha da ilginç tarafı şu. Hayır olmayan bir iş var. Yani öyle bir şey var ki ona yardım yaptığında hayır olmaz yani. Bunun için de sponsor kelimesini kullanıyorlar. Veya adam haram olan bir şey için de para toplayabilir yani. Ya kendince onu doğru buluyordur. Ve onun için para istiyor sağdan soldan. Bu da sponsor diyor yani. Veya istediğini düşünelim. Allah korusun bir adam kumarhane açacak. Diyor ki ben bu mahalleye kumarhane hizmeti sunacağım diyor. Kendince iyi bir şey olarak görüyor. Buna sponsor lazım diyor. Ama hiç kimse haram olan bir şey için hayırsever lazım demez. Çünkü bilir onun hayır olmadığını, Allah için olmadığını, olamayacağını. Öyleyse bunu ayırmamız lazım. Yani iyi olan şeyler için de sponsor deniyor, kötü olan şeyler için de sponsor deniyor. Veya ne iyi ne kötü. Yani bunun için de sponsor kelimesi kullanılıyor. Hayırsever dersek ne olur? Bir kere akla hayır gelir. Hayrı sevmek, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte buyuruyor ki mümin ölene kadar hayra doymaz. Harika bir söz bu. Gerçekten gönlümüze nakşetmemiz gereken ve ölene kadar hiç unutmamamız gereken bir söz. Biz buna talip olmalıyız. Mümin ölene kadar hayra doymaz. Yani o hayrı hep seven olacak ve hep hayrı yapma taraftarı olacak. Öyleyse aklımıza sürekli hayrı getiren, iyiliği getiren sözler söylemeliyiz. Hayırsever.
bize bir hayırsever lazım dediğin zaman kişinin aklına zaten hayır gelecek. Belki durumu olmayabilir. Para olarak bir şey vermeyebilir. Bedenen yardım edemeyebilir. Ama aklına hayrı getirdin. Ve bu hayrı getirdiğin için, hayırsever lazım dediğin için kendisi diyecek ki keşke benim de olsaydı. Keşke ben de verebilseydim. Ben de hayrı seven bir insanım aslında diyecek içinde. O yüzden bu kelimelerimizi de unutmamalıyız. Bu kelimelerimize dikkat etmeliyiz ki aklımıza iyilikler, güzellikler gelsin. Ve şunu demiyoruz ya, sponsor dediğin için o hayır olmaz. Hayır, böyle fıkhi bir şey söylemiyoruz. Ama daha güzeli varken niye terk edelim ki onu? Bakın, eskiler akla hayrı getirmek için çok büyük gayretler etmişler. Bir insanın aklına hayır gelsin diye bir çatının altına ya hafız yazmışlar, aklına gelsin. Buranın koruyucu olduğunu, Allah olduğunu bilsin. Her ne kadar sen en güzel şekilde yapsan da, en sağlam şekilde yapsan da koruyacak olan ancak Allah'tır. Bu aklına gelsin. Çatının hemen altına ya hafız yazıyor. Kapların üzerinde iftah lena hayrel buhab yazıyor. Akla hayır getiriyor yine. Ya Rabbi bize hayır kapılarını aç. Bu kadar dikkat etmişler. İşte bir iş yerinin, bir evin duvarında bakıyorsunuz yine akla hayrı getiren, iyiliği getiren bir söz var. Bazı yerlerde ya Fettah yazmışlar. Fettah Allah-u Teala'nın ismidir. O Fettah ismiyle hayır kapılarını açandır. E onlar sadece sözle söylemekle kalmayıp evinin kapısına, çatısının altına, evinin duvarına, iş yerinin duvarına, köprülere, böyle bulduğu her yere akla hayrı, iyiliği, güzelliği getiren sözü yazmışken biz şimdi bu hayır kelimelerini nasıl terk edelim? Biz onu bırakıp da bu hayır kelimesini, hayırsever gibi güzel bir kelimeyi bırakıp da sponsora mı geçelim? Tabii ki dilimiz alıştı. Yani toplum olarak bir alışkanlık oldu. Ama ben şahsen hiç kullanmıyorum. Yani şu ana kadar hiç hatırlamıyorum bir hayır için sponsor lazım dediğimi. Kendi kendimize bunu alıştırırsak, dikkat edersek zamanla artık sponsor yerine hayırsever demeye başlarız. Daha güzel bir kelime, akla hayrı getiren bir kelime, hayrı sevmeyi anlatan bir kelime. O yüzden burada kelimelerimizi de seçerek konuşmak, niyetimizin güzel olması, o hayrı daha güzel yapmamıza veya yapılmasına vesile olmamıza ne olacaktır? Fayda verecektir. O kapıyı aralayacaktır. Hayır konusundaki başka bir şuurlu olmamız gereken konu, bir başkasını hayra davet ederken üslubumuz. Bu konuda da çok şuurlu bir Müslüman olmalıyız. Ve bu konu çok hassas bir konu. Kendimizle ilgili olan konudan daha da önemli bir konu. Biz kendimiz bir şekilde tamam hayır yaparız ama hayır yapmayan, bu konuda çok istekli olmayan veya durumu olmayan, hayır yapmak isteyip de durumu olmayan kişilere gittiğimizde bir hayır yapmasını rica ettiğimiz, bu bedeniyle olabilir, gel şurada cami için tuğla taşıyacağız diyorsun. Veya para olabilir. Ya buranın faturası ödenecek, para, şu kadar para lazım. Veya sözle bir hayır olabilir. Burada birinin bu İslam'ı, bu fıkhi konuyu veya şu hayrı anlatması lazım. Gel sen anlat diyorsun yani. Bu tür bir hayra davet ederken üslubumuz çok iyi olmalı. Güler yüzde olmalıyız. İşin gerçekten bir hayır olduğu mesajını karşı tarafa vermeliyiz. Eğer yanlış bir üslupla gidersek hayır yapacak olan kişiyi de kaçırırız. Onu o hayırdan uzaklaştırırız. Hayır yapmasına mani oluruz. Bu da çok büyük bir vebaldir. Maalesef bunu zaman zaman görebiliyoruz. Bir camide şöyle bir şeye ben şahit olmuştum. Bir tane bir abi, yani tahminim 55-60 yaşlarında falandır. Cuma günü camiye gelen kişinin işte ayağına bakıyor. Çorap yoksa uyarıyor onu ki böyle bir İslam ahlakında böyle bir davranış yoktur yani. Bunu nasıl ortaya çıkardılar bilmiyorum. İnsanları böyle rencide etmek yoktur dinimizde. Bunun üslubu, yöntemi de bu değildir.
kendince o iyilik yapıyor. Kendince bir hayır yapıyor aslında. Cuma günü bir iyilik yapıyor. Neyse böyle bakıyor sağa sola. İmam hutbeye çıktı. Hutbede hutbeyi anlatırken, hoca orada vaazını yaparken bir tane abiyi gördü. Benim bir saf önümde birisi. Yanında da çocuğu var. Küçük bir çocuğu var. Geldi ona, ki hutbedeyken zaten konuşulmaz. Değil mi? Yani yanındaki ne diyor? Peygamberimiz sus bile diyemezsin. Ama abi geldi ona, işte ayağında dedi çorap yok dedi. Aşağıda dedi çorap var dedi girişte, oradan çorap al giy dedi. Adam öyle bir utandı, öyle bir mahcup oldu, yüzü kızardı, yanında da çocuğu var. Şimdi iyilik mi yaptı bu kişi, kötülük mü yaptı? Namaza gelen bir insanın gönlünü darmadağın etti. Ya bırak çorapsız kılsın, yani bu kadar buna abartmanın bir anlamı yok. Veya bunu söyleyeceksen, madem bir hayır yapacaksan caminin girişinde bekle git. İnsanlar girerken elinde de çorapla durursun. Güzellikle çorap almak isteyen varsa çorap giyebilir dersin. Ayağı ıslak değilse de kimseye de zorla çorap da giydiremezsin. Veya bu başka bir konu, hani çorap orada verilir mi verilmez mi, bu başka bir konu. Ama bu kişinin bu üslubu, bu davranışı, hem oradaki onu gören herkes böyle rahatsız oldu. Hem de o abi çocuğunun yanında çok mahcup oldu. İnsanlara karşı mahcup oldu. Kalkamadı da ayağını gizledi böyle. İmam da hutbede o anda. Yani yaptığımız iyiliği düzgün yapmalıyız. Zayi etmemeliyiz. Bir başkasına zarar verecek şekilde yapmamalıyız. Veya birisine bir iyilik için bir şey söyleyeceksin. Mesela para isteyeceksin. Adam şimdi diyor ki ya sen vermezsen kim verecek? Ya olabilir, adamın durumu iyi olabilir ama belki o an müsait değildir. Bunu daha güzel bir üslupla söyleyebilirsin. Ya sen yardımsever bir insansın. Yani kimse yapmasa ben biliyorum sen yardım yaparsın. Bir şekilde sen bir yolunu bulursun. Gerekirse başkasından borç alır yine verirsin. Böyle yaklaşsan adam muhabbete gelir. Yoksa da gerçekten gidip borç alır. Veya ne bileyim seni birisine yönlendirir. Ya bende yok ama ben birini arayacağım, o sana yardım eder. Sen git oradan, madem bu caminin faturası ödenecek, bu Kur'an kursunun faturası ödenecek ya da ne bileyim bu dediğin hayır yapılacak, hallederiz onu bir şekilde, bizim de bir katkımız olur der sana. Ama öyle bir konuya giriyor ki adam karşısındaki insanı mahcup ediyor ve mecbur bırakıyor. Bakın alimler demişler ki hayır, hasenat, güzellikler gönülden yapılması lazım. Birinin baskısı altında kalarak yapılmaz. Ha şu da var. İnsanlar bana baskı yapıyor diye ben de iyiliği terk etmemeliyim. Bazı insanlara bunun arkasına sığınıyor. Yani gelip diyor böyle illa yardım etmem gerekiyormuş gibi söylüyor. Kimseye yardım etmiyorum diyor. Bu da şeytanın bir aldatmacası. Sen de ona kanma. O yanlış yapıyor diye biz de yanlış yapamayız. Ama biz kendi açımızdan baktığımız zaman herhangi bir kişiyi herhangi bir hayra davet ederken kesinlikle üslubumuza dikkat edeceğiz. Eğer iyi bir üslup sahibi değilsek o kişiyi yardıma davet etmeyeceğiz. Başkası yapacak onu. Gidip başkasına söyleyeceğiz. Daha iyi konuşan, daha güzel bir üslup olan birisine gidip dersin ki ya burada böyle böyle bir hizmet var. Sen daha güler yüzlü bir insansın. Bu konuda ilmin de var. Tecrüben de var. Sen bu işe öncülük yap. Sen anlat. Ben söylersem insanlar kırılabilir. Beni yanlış anlayabilir. Ben düzgün ifade edemeyebilirim. Sen daha güzel ifade edersin de o insan gerekirse o yardım için insanlara davette bulunsun. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah hayır ve hasenat konusunda nasıl şuurlu bir Müslüman olmalıyız, bu konudan devam edeceğiz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

kıymetli dinleyicilerimiz, hayır ve hasenat konusunda, şuur konusundan bahsediyoruz. Bir Müslümanın hayır ve hasenata nasıl şuurlu olması gerekir? Bunlardan bahsettik, niyetten bahsettik. Kişinin ne olursa olsun niyetinin sağlam olması gerektiğini söyledik. Yine hayır ve hasenatta üsluba dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Bir kişiyi hayra davet ederken kesinlikle üslubumuzun düzgün olması gerekir. Aksi takdirde insanları o hayırdan uzaklaştırabiliriz dedik. Yine başka bir konu olarak da sponsor yerine hayırsever kelimesini tercih etmemizin daha güzel olacağını söyledik. Şimdi başka bir şuurlu olmamız gereken konu da iyilik yaptıktan sonra özellikle insanlara, akrabamıza, eşimize, dostumuza, tanıdığımız insanlara özellikle iyilik yaptığımızda bazen karşılık bulmayabiliyoruz. Bu defa insanlar iyilik yapmaktan vazgeçiyorlar. Güzel bir söz var toplumumuzda, ne diyorlar? İyiliği denize at, balık bilmezse Halık bilir. Yani onu balık belki onun kıymetini bilmeyebilir ama Allah biliyor, onu yaratan biliyor. Sen sırf Allah rızası için yaptıysan zaten onu yaptıktan sonra unutman lazım. Yaptın, unuttun, bitti. Çünkü karşılığını Allah'tan istiyorsun. Bu konuda şuurlu olmak için şöyle bir düşünceye sahip olabiliriz. Bir iyiliği yapmadan önce düşünelim. Ben yapacak olduğum bu iyiliğin karşılığını kimden bekliyorum? Allah'tan mı? Yoksa arkadaşımdan mı? Eğer dayımın oğluna yardım yapıyorsam ben bu iyiliğin karşılığını dayımın oğlundan mı bekliyorum? Yoksa hem dünyada hem ahirette Allah'tan mı bekliyorum? Ya da şöyle de düşünebiliriz. Yaptığım bir iyiliğin karşılığını karşımdaki insan verecekse eğer, o mu daha güzel verir, Allah mı daha güzel verir? Onun yaptığı iyiliğe mi ben muhtacım, yoksa Allah-u Teala'nın bana verecek olduğu iyiliğe mi muhtacım? Tercihiniz hangisi? Akrabanızın kimi, arkadaşınızın kimi, dostunuzun kimi, komşunuzun size yapacağı iyilik mi, yoksa Allah'tan gelecek olan iyilik mi sizin tercihiniz? Tercihiniz hangisi ise ona göre üzülün. Ona göre tekrar iyilik yapıp yapmamakta karar verin. Eğer Allah rızası için yaptıysanız, karşılığını Allah'tan bekliyorsanız, Allah-u Teala'nın sizi karşılıksız bırakmayacağını biliyorsanız, o zaman dert etmeyin. O zaman üzülmeyin. Kime iyilik yaparsanız yapın, karşılığı ister gelsin ister gelmesin hiç düşünmeyin. Çünkü onun iyiliğin, o iyiliğin karşılığını verecek olan var. Yüce Mevla. O zaman niye tasalanayım ki? Niye az olana talip olayım? Amcamın oğlu bana ne kadar bu iyilikten dolayı karşılık verebilir ki? Dayımın kızı ne kadar bana karşılık verebilir? Komşum bu iyilikten sonra bana ne yapabilir yani? Ben ona diyelim ki ürün olarak söyleyelim, bir kilo şeker verdiysem yardım olarak, o da bana bir kilo şeker verecek. Hadi 5 kilo versin iyi olduğu için, 10 kilo versin, bir çuval şeker versin. Allah-u Teala'nın verecek olduğu onun karşındaki mükafat onunkiyle kıyaslanabilir mi? O zaman niye üzüleyim hiçbir yardım etmedi bana diye, karşılık vermedi diye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilik konusunda, hayır konusunda çok sözler söylemişlerdir. Ve sahabe efendilerimiz bu konuda yarışmışlardır birbiriyle. Bakara suresi 148. ayette Allah-u Teala hayır işlerine yarışınız diyor. Sahabe efendilerimiz bildiğin bir koşuda nasıl yarışılır? Öyle yarıştılar hayır konusunda. O diyordu ki ben bu bahçemi veriyorum, öteki ben bu arsamı veriyorum, bu hurma bahçemi veriyorum. Böyle yarışıyorlar ve en değerli olanı veriyorlar. Bakın nasıl bir şuura sahipler. En kıymetli olanı veriyorlar. Senin bir kelesin yaylasında bir yerin var ya da ne bileyim Orhaneli'nin köyünde bir yerin var. Yenişehir'in en uzak dağında bir yerin var. Bir de Bursa'nın merkezinde yerin var. Hayır olarak o Bursa'nın merkezindeki en kıymetli olanı veriyorsun. Sahabeler böyle yaptılar. Evet biz bugün böyle değiliz. Ama bakın iman kuvvetli olduğunda, mükafatını Allah'tan beklediklerinde, ahirete talip olduklarında gözlerinde hiçbir dünya malı kalmıyor, hayrını yapıyorlar. Bir başka eksikliğimiz de şu, şuurlu olmamız gereken, hayır yapıldığı zaman diyorlar ki, birisine hayır istediğin zaman, biz hayrımızı yapıyoruz diyor.
Yani diyelim bir Kur'an kursuna her ay bir para veriyordur veya bir öğrenciye burs veriyordur veya camiye her cuma bir para veriyordur. Ne olursa olsun bakın bir insana red cevabı verebilirsiniz, yardım etmeyebilirsiniz ama biz hayrımızı yapıyoruz demeyin. Yaptığınız hayrı yeterli görmeyin. Mümin ölene kadar hayra doymaz dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yeterli görebilirsin? Böyle söyleyeceğine deyin ki ona keşke yapabilseydim. Keşke sana bir şey verebilseydim. Çok isterdim. Ama buna imkanım yok. Çünkü sen zaten bir öğrenci burs veriyorsun. Bir tane daha vermeye imkanın yok senin. Ama ben hayrımı yapıyorum dersen sanki bu bir öğle yemeği o iş yerine getirildi. Tamam bitti benim karnım tok artık. İstesem de daha yiyemem, tıka basa dolduramam da almıyor mide. Hayır böyle bir şey değil ki, onun sonu yok. Sonsuz. Yapabildiğin kadar yapabilirsin. O yüzden kendimizi kısıtlamayalım. En azından niyet yaparız yani. Değil mi? Hiç param yoktur. Bedenen de yardım edecek bir durumum yoktur. Vaktim yoktur. Derim ki keşke yapabilseydim. Bu da sevaptır. Bu da bir hayırdır. Yüce Mevla niyetimizi güzel eylesin. Yüce Mevla son nefese kadar bizleri şuurlu bir Müslüman olarak hayır hasenat yapanlardan eylesin. Rabbimiz hayrımızın zayi olmasından bizleri muhafaza eylesin. Kalbimizdeki kötü duygulardan, yanlış düşüncelerden kurtulmayı, varsa onları tedavi edebilmeyi nasip eylesin. Yüce Mevla birbirimizi de hayra teşvik etmeyi nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayra vesile olan hayrı yapan gibidir demişti. Kıymetli dinleyicilerimiz bir sonraki program

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değeri

0: değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yusuf Sena Özdemir'in sunumuyla Baharistan sona erdi.

Errahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifadeden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: 40 Hadis-i Şerif. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu. Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavide diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor. Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir. Ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor. Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
0: Kırk Hadis-i Şerif.
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor, yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
3: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman siz.

0: derin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: 40 hadisi şerif.
1: Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için eğer sıla-i rahim yapmazsa,

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Errahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl, yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Radyo Nida 107.3 frekansında bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla yayındayız. 14.42 şu anda saatler. Saatler 17'yi gösterinceye kadar yayında olacağız. Normalde bu saatlerde İsmet hocamız yayında oluyor, biliyorsunuz. İsmet hocamız şu anda şehir dışında olduğundan dolayı yayında değil efendim. Bilginiz olsun, inşallah yeni haftada yine İsmet hocamız yayınlarına devam edecek. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

14.42 saatler. Birazdan sizlerin göndermiş olduğu mesajları paylaşacağız. Ayrıca bugün program sonunda yine bir dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Bu hafta sonu İstanbul turumuz olacak. Kayıtlar devam ediyor. Son yerler kaldığında hatırlatayım. Katılmak isteyen dinleyicilerimiz ulaşabilir, yerini ayırtabilir. 0543 224 0108 543 224 0108.

Hayırlı günler yine gel ya Resulallah adlı eseri çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm kardeşim, güneş gözlüğüne ihtiyacım var. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. Çok selamlar, hayırlı yolculuklar abi. Program sonunda Mürsel Optik'ten bir dinleyicimize güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Kolay gelsin, selam ve dua ile çekilişe beni de katar mısınız? Ankara'dan katılıyorum, iyi günler Zeynep ablan demiş. Hayırlı günler efendim, çok selamlar Ankara'ya da. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Ecel seni bulur bir gün ilahisi çalar mısınız? Sorgun ve Berra gün ilahi çalışanlarına gelsin demişler. Hayırlı günler efendim.

0: 8.48 şu anda saatler. 0543 224 0108 WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 0543 224 0108. Kolay gelsin çalışan herkese. Kapalı bir hava var. Hayadı hayacak şeklinde bir hava.
1: Dost kervanı.

0: dost kervanı.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

0: Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.
1: Dost kervanı.

0: أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.
1: Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm Isparta'ya baştan Hüseyin Karaman Mahalze'inden Esselamu Aleyke Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Çok selam ediyorum. Hayırlı günler demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Çekilişe bende katar mısınız? Sıradaki parça tüm Nida çalışanlarına gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Ben İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Yunus Ateş. Hayırlı yayınlar. Bir dem gelir ilahisi çalarsan sevinirim. Bir de bunu kim söylüyor acaba demişler. Aleykümselam Medih söylüyor efendim. Selamünaleyküm. Araya araya bulsam izin adlı eseri istiyorum. Hayırlı günler demişler. Aleykümselam hayırlı günler efendim.

Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, ben de Bilal gibi susmuşum adlı eseri istiyorum demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim. Vecihul medineti kad adâ. Selamünaleyküm, ben İstanbul'dan Betül, sizleri severek dinliyorum. Mevlan Kurtiş'ten Aşkın Sardan adlı eseri istiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Aleykümselam, hayırlı günler. Selamünaleyküm abi, ben İstanbul'dan Hasan. Ben de çekilecek atar mısınız? Çok ihtiyacım var güneş gözlüğüne demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim.

0: Abi selamünaleyküm demişler. Kolay gelsin Islandı Seccadem adlı eseri istiyorum. Çekilişe yazar mısınız? Bütün çalışanlara kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Hayırlı işler efendim. Yeni saatte yine mesajlarınızı paylaşacağız.
1: Dost kervanı.
0: Merhabalar Radyo Nida söyle Ferhat adlı eseri dinletir misiniz demişler. Merhabalar efendim.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

program sürüyor efendim. Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Program sürüyor efendim. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Merhaba, Murat Belet'ten Mecnun adlı eseri istiyorum. Canım anneme demişler. Merhabalar efendim, hayırlı günler. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı, feyizli, bereketli yayınlar diliyorum. Sizden sana sundum ya Rabbim adlı eseri istiyorum. Radyo Nida ekibine sesimizin ulaştığı herkese armağan olsun. Selam ve dua ile demiş. Aleyküm selam. Esra ablamız göndermiş. Selamünaleyküm Bursa Emir Sultan'dan Ayşe ablan. Sıradaki ilahi tüm dinleyenlere gelsin. Çekilişe katar mısınız? Islandı seccadem çalar mısınız demişler. Birazdan dinleteceğim. Sırada o eser. Kolay gelsin Murat Belet'ten Aşkınla Yanmak adlı eseri istiyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin demişler. Amin cümlemizin. Hayırlı günler efendim.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren, yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin.

Devam ediyor program. 107.3 frekansında Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla. Hayırlı yayınlar, Bayram Büyük Oruç'tan Leyla dinletirmişsiniz. Yol arkadaşlarıma gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Kabe aşıkları, ablamlar, annem ve dinlemekte olan sevdiklerime gelsin. Mevlan Kurtiş, Aşkın Sardar adlı eseri demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. Selamünaleyküm Radyo Nida çalışanlarına ve dinleyicilerinde. Fadıl Aydın'dan Söyle Yarim adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler, beni de çekilişe katar mısınız? Gelen ilahi Radyo Nida kardeşlerime gelsin. İhsan Yeden Leyla demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Sıradaki ilahi bütün Radyo Nida dinleyicilerine gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Yalova'dan Yücel ve Emrah sizlerden, Celaleddin Adadan Aşkın Merkezi adlı eseri istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. 543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Program sonunda bir dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Yine aynı numaradan bu hafta sonu düzenlenecek olan İstanbul turu için de ulaşabilir, kaydınızı yaptırabilirsiniz. Son yerler kaldı efendim, hatırlatayım. Cumartesi gece yola çıkılacak. Teheccüd vaktinde Yuşa Aleyhisselam ziyaret edilecek. Sonrasında sabah namazında Aziz Mahmud Hülya Hazretleri, akabinde Yahya Efendi, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Hazretleri Camii ve Türbesi, Eminönü'nde yeni cami ve tekne turu yapılacak. Sonrasında pazar günü Bursa'da olacak. 0543 224 0108.

aldım bu dünyada? Beni yalnız mı bıraktın? Zalim kullarının arasında ne kin tutarım, ne de ederim beddua. Ben sığındım kapına, şaşmaz senin mizanın. Adaletin yeter bana, ben teslim ettim sana hakkımı.

Tam 107.3 frekansında Radyo Nida'da Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla sana sundum Ya Rabbi adlı eser yayındaydı. Birazdan Murat Belet sıralayacak. Aşkınla Yanmak adlı eseri seslendirecek efendim istek üzerine. 15.52 şu anda saatler.

Program sonunda Mürsel Optik'ten bir dinleyicimize güneş gözlüğü hediye edeceğiz. İstemem dünyanın tacı tahtını, muradım almaktır kul beratını. Affınla tanıdım yüce zatını, sen ki bağışlarsın Rabbim diyeni, mahşerde Kur'an'la haşreyle beni. Ne kadar vursam da nefsimi taşa, sabrını vermezsen çıkamam başa. Sen affetmedikçe ibadet boşa, bilirim seversin sen de seni seveni. Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni. Neyleyim zatından başka sırdaşı, lütfuna kör bakan gözdeki yaşı. Neyleyim aşkınla eğilmez başı, sonsuz rahmetinle tanıdım seni, mahşerde Kur'an'la haşreyle beni. Senden geldim yine dönüşüm sana, şükrümü kabul et verdiğin cana. Dünyalar bir yana, rızan bir yana, yüce Kur'an'la tanıdım seni. Ya Rabbi, mahşerde onunla haşreyle beni.

bir hayat. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bir yol seçeceksen.

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Yusuf Park'tan Ya Resulallah yayınlar mısınız? Beni de çekilişe katar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.
1: Boştur dünya boştur, kalbini zikirle coştur. Eğer bir yol seçeceksen Rabbinin yoluna.
0: Mehmet kardeşim, güneş gözlüğü çekilişini duyan duymaz kardeşimle karşılıklı mesaj yazıyoruz. Şansımızı ikiye katlarız belki mümkünse. Memleketimden bir eser lütfen demişler. Hayırlı günler efendim.
1: Dünya boştur, kalbini zikirle coştur. Eğer bir yol seçersen...
0: Merhaba Mehmet Bey, sıradaki eser kıymetli mülküye gelsin. İyi yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar, sıradaki eser tüm dinleyenlere gelsin demişler. Aleykümselam.
1: Kanatlanıp hakka doğru sanki kalbim.
0: Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar. Sizden ağlıya ağlıya adlı eseri istiyorum. Sedat Uçan'dan hayırlı yayınlar demişler. Aleykümselam, hayırlı günler.
1: Kalbini zikirle coştur. Eğer bir yol seçeceksen Rabbinin yoluna koştur.
2: Dost kervanı.

Devam ediyor program. Yeni saate geçiş yapacağız. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi daha şimdi yayında olacak. Yeni saatte 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

El Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakimsin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hasan Bayar'dan bir eser istiyorum. Kıymetlilerim oğlum ve kızıma tabii ki kendime gelsin. Yunus Emre'den Tuna demişler. Aleyküm selam, Allah bağışlasın evlatlarınızı. Selamünaleyküm, ben Necla sizden, tut ellerimden ya Resulallah adlı eseri istiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, yengem Dilber için Zamana Mekana Sesleniyorum adlı eseri rica ediyorum. Selam gönderirseniz sevinirim. Çok teşekkürler demişler. Rica ederiz efendim. Çok selamlar olsun bizden de.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Er-Rakib Celle Celalu Celle Celalu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru. Amin.
2: Program sürüyor efendim. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla. Birazdan Bursa ve civarı için ikindi ezanı okunacak. İkindi ezanı sonrası çekiliş yapacağız. Mürsel Optik'ten bir dinleyicimize güneş gözlüğü hediye edeceğiz. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz. 19 Eylül Cumartesi gece çıkışlı İstanbul turumuz için de kayıtlar devam ediyor. Bu cumartesi yola çıkılacak, pazar günü ziyaretler yapılacak, pazar akşam Bursa'da olunacak şekilde. Son yerler kaldığını hatırlatayım yine. İstanbul turu için ulaşabilirsiniz 0543 224 0108.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d'avveti t-tâmme ve s-salâtil kâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

İkindinin ıslandığını da gördü bu gözler. Yeşil kubbenin gözlerdeki ikramı devam ederken vakit ikindiye vurur Medine'de. Nakşi Şeyhinin dergahında sessizlik yudumlanır. Buhara pilavına katılan parça etler zamana düşülmüş veli notu gibidir. Zekeriya Efendi, kemik yok, adeta bir et yığını. Sanılır ki kar taneleri bu yüzden almıştır rengini. Gözüm Zekeriya Efendi'de, kalbim uyuyan çocuk gibi ve kulağım ezanda. Mescid-i Nebevi'de cemaate yetişmek, aşina vakitlere garip vakit girmesin diye ve vakitsiz kararan hava, önce derinden, sonra göklerinden yere inen gürültü. Semayı bir el tutup yırtıyor, evet yırtıyor gibi. Bir başka yerde olsa korku beni yoğurur, ruhumun kemikleri kırılır gibi olur. Ama bir an nerede olduğumu düşündüm. Burası sevgilinin yurdu. Bütün şehirler toplansa bir beden olsa, bu şehir o bedenin latif kalbi olurdu. Kalbimde bir serinlik, rahatlama ve güven. Ne olursa olsun dedik, nasılsa ona yakın. O ki kainatın göz bebeği ve sevgilisi Hakk'ın. Sonra yağmur, bardaktan boşalırcasına değil, semadan boşalırcasına. Ama cemaat, vakit yaklaştıkça yaklaştı. Yağmur dursun demedik. Hatta dedik ki, ıslanıyorsa şu an göz bebeği Medine, biz niye ıslanmayalım? Bu endişe de niye? Ceylan'ın gözlerini hatırlatan seccadem bir taç gibi başımda. Gözyaşıyla ıslatmak nasip olmadı ama ıslansın diye Medine yağmurlarında kendimi attım Şeyh dergahından yeryüzünün en latif kalbi olan Medine'nin kucağına ve yürüdüm, ıslandım, yürüdüm ve ıslandım. Yol boyunca Andalib-i Zişan Efendimiz'i andım. Medine sokaklarında yürüyüp de bir an neredeyim derseniz aklınıza ilk gelen yeşil kubbe oluyor. Ve annesini arayan çocuk yüreği gibi gözleriniz onu arıyor. Çok şükür yetiştim zamanında davete. Medine'nin saçları ıslanırken yağmurda, o yağmurdan nasip almış seccadem hala o yağmurların kokusunu taşıyor. Kıldığım namazlarda secdeye uzanınca Medine yağmurları

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. Radyo Nida 107.3 frekansında. Düşmüş bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Yalan hile nefsim sen. Program sonunda çekiliş vaktindeyiz. Bir dinleyicimize Can Ahmet'in nur yüzüne nasıl bakacağım ben de. Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Şimdi mesaj gönderen dinleyicilerimizin numaralarını yazdım. Şöyle ses geliyordur. Şimdi karıştırıyorum ve bir tane şöyle seçtim. Numarasının sonu 25-76. Şöyle yazayım efendim, 25-76. Numaranın tamamına bakayım. Doğru efendim. Selamünaleyküm. Bursa Emir Sultan'dan Ayşe abla'dan sıradaki ilahi tüm dinleyenlere gelsin. Çekilişe katar mısınız? Islandı seccadem çalar mısınız diye mesaj göndermiş. Şöyle kazandınız yazayım. Dinleyicimiz geri dönüş yaparsa seviniriz efendim. Bekliyoruz şu anda.

dinleyicimiz geri dönüş yapmış efendim. İsim soyisim yazarsanız alacağınız yeri yazacağım efendim. Teşekkür ediyoruz Mursel Opti'ye de. Çok

Birazdan Saadet-i Daire'nin programını dinleyebilirsiniz. Yarın inşallah tekrar öğleden sonra yayında olacağız. Katkılarından dolayı Bilenler Haç ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek ümidiyle efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk

0: Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teskir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, vül cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Umre seferinden bahsedeceğim inşallah nasip olursa. Hicretin 6. senesi Zilkade ayı, yani miladi 13 Mart 628'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir gece rüyasında hiçbir korku ve endişe duymadan rüyasında ashabıyla birlikte, yani sahabelerle birlikte gidip Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettiklerini rüyada kiminin başını kazıttığını, kiminin de saçını kısalttığını görür. Böyle bir rüya görür Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu rüyayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatınca ashab-ı kiram, sahabeler görülmedik bir sevinç, bir heyecan, acayip bir şekilde seviniyorlar, heyecanlanıyorlar. Neden? Çünkü muhacir Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretlerinin üzerinden 6 yıl geçmiş. Yani Mekke'den Medine'ye hicret edenler, o muhacirler, Medine'ler ensar oluyor. Mekke'den gelenler de muhacir oluyor. İşte bunların Mekke'den Medine'ye hicretlerinin üzerinden 6 yıl geçmiş. Bu 6 yıl zarfında büyüklü küçüklü birçok hadise tabi cereyan etmiş. Ama vatanlarının hasreti yine de gözlerine tütüyor. Hem de Kabe de orada, olmaz mı? Yani Mekkeliler, Mekke'deki o mübarek Müslümanlar, akrabaları. Aynı zamanda Kabe de orada. İşte vatanlarının hasreti yine de gözlerinde tütüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu rüyayı anlatınca öyle bir sevinç ve heyecan kaplıyor ki sahabeleri, tarifi mümkün değil değerli dinleyiciler. İşte doğup büyüdükleri vatanlarına bir gün tekrar kavuşacaklarını her an hayallerinde yaşıyorlar. Düşünün, bizim doğduğumuz büyüdüğümüz kendi memleketimiz. Burada mesela biz Bursa'dayız. Kendi memleketimiz, büyüdüğümüz çocuk kardeşlerimizle, ablalarımızla, büyüklerimizle doğduğumuz, büyüdüğümüz kendi memleketimize yıllar sonra gitsek nasıl seviniriz? Bu kendimize has bir durum. Ama düşünün ki İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu Kabe'nin orada olması ve tekrar o mübarek sahabelerin, akrabaların orada olması, yani vatanlarının hasreti gözlerine elbette ki tütecek. İşte doğup büyüdükleri vatanlarına bir gün tekrar kavuşacaklarını her an hayallerini yaşıyorlarken Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da böyle bir rüya anlatınca acayip bir şekilde ne yapıyorlar? Seviniyorlar. Sevinmekte haklılar. İşte hasret duydukları belde alelade bir belde değil ki, normal bir belde değil ki, sizin, bizim, onun, bunun gideceği memleketi gibi, beldesi gibi değil ki. Nasıl öyleyse? Her gün 5 vakit namazlarımızda yöneldiğimiz Kabe'yi Muazzama'nın bulunduğu mübarek bir belde. Nasıl burası özlenmez değil mi değerli dinleyiciler? Nasıl özlenmez? Biz şu anda daha 11 Ağustos'a geldik. 11 Ağustos'un sonunda pazar günü Türkiye'mize, vatanımıza geldik ama tekrar özlüyoruz. Tekrar Kabe'yi özlüyoruz. Tekrar Mekke'yi, Medine'yi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı özlüyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki, Rabbime hadsiz, namütenahi şükürler olsun ki dualarımızı kabul ediyor. Ya Rabbi, Kabe'de tavaf ederken, Ya Rabbi ayaklarımızı buradan kesme. Tekrar tekrar gelmeyi, tekrar tekrar Rabbimi tanıtmayı, anlatmayı, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmayı bizlere nasip eyle diye ettiğimiz duaları Cenab-ı Hak kabul ediyor. Kabul etmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de değerli dinleyiciler, nasip olursa tekrar 5 Ekim'de, yani umrecilerimizle birlikte tekrar o yola revan olacağız. O yola gideceğiz. Yani namütenâ şükürler olsun. Yani çok müteaddit defa gitmemize rağmen yine o 5 Ekim'de gideceğiz dediğim için tekrar insan bir heyecana kapılıyor. İşte böyle bir belde, her gün 5 vakit namazımızda yöneldiğimiz Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu mübarek bir belde Mekke, Kabe, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Eğer isterseniz gelin Asr-ı Saadet, Ceziretül Arap nerede var? Asr-ı Saadet'e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asrına, Ceziretül Arab'a hayalen olsun, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı vazife başında görüp ziyaret edelim. Şu anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vazife başında. Yani onu öldü demeyin.
Rabbim yani o her şeyle ona hizmet ettiriyor. Şu anda diyelim ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed dediğimiz zaman peygamberimize yaptığımız salavatları almak için peygamberimize Cenab-ı Hak ne yapıyor? O ruhunu veriyor. Her bütün dünyadaki Müslümanlar salavat getirdiği an peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hepsine cevap veriyor. Yani hüsnü siret öyle bir zat ki içi güzel dışı güzel mübarek bir insan, lisanında hakaki aşina bir hitap. Yani doğruluk, sıdk, doğruluk her şey onda. Düşünün lisanında hakaki aşina ve elinde hakaki hitap eden bir Kur'an-ı Kerim var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam işte ziyarete gitmek, Kabe-i Muazzama gitmek, tavaf etmek, say etmek ve vakit namazlarını orada kılmak ne kadar güzel bir şey değil mi işte bu mübarek belde. İşte o zaman Mekke'deki muhacirler daha önce onların beldesi Mekke'ydi. Vatanların hasreti gözlerine tutmuş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu rüyayı anlatınca o kadar sevinmişler, o kadar sevinmişler ki tarifi mümkün değil. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın siz muhakkak Mescid-i Haram'a gireceksiniz müjdesi bu bakımdan Müslümanlar arasında büyük bir sevinçle karşılanmış. Peygamberimiz öyle buyurur. Siz muhakkak Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Medine'deki o Müslümanlarla birlikte. Hatta hemen o yıl gidip Kabe-i Muazzama'yı tavaf edeceklerini zannettiler ve bunu böyle de yani beklentiler o. Herkes öyle zanneder. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın rüyasını Kur'an-ı Kerim'de bize haber verir. Şimdi gelelim Medine'den Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yerine Medine'de Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakır. Şimdi Mekke'ye gidecekler ya, umre sefer olacak ya. Peki bu Abdullah İbni Mektum

Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müezzinlerinden ama şimdi sesi gür ama kendisi ama. İki gözü görmüyor, sesi çok gür, gözleri görmüyor. Sabah namazında önce Hazreti Bilal sonra İbn Mektum ezan okur. Kafirlerle silahlı mücadele başlayınca harplere katılıp gür sesiyle düşmanın moralini bozarmış İbn Mektum. Bu mübarek bir zat. Yani savaşlarda Peygamber Efendimiz onu Medine-i Münevvere'de vali olarak bırakır, yerine bırakır. Peygamberimizin zamanında 13 defa Medine'de kalıp valilik ve imamlık yapmıştır. Yani Abdullah bin İbn Mektum. Böyle mübarek bir zat. İşte Medine'de valilik ve imametle vazifelendirilmesi, ama haliyle gözleri görmüyor ya, sefer ve muharebelere katılmasının güç olmasındandır. Bir defasında değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanlara dinimizin esaslarını anlatırken İbn Mektum yanına geldi. Peygamberimiz meşguliyetlerinden dolayı alakalanmakta geç kaldı. Daha cevap veremeden Kur'an-ı Kerim'in 80. suresi olan Abese suresinin ilk 10 ayeti kerimesi iniyor. İbn Mektum ama ya, yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da insanlara dinimizin esaslarını anlatırken İbn Mektum yanına geliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam meşguliyetinden dolayı alakalanmakta geç kalıyor. Hemen Cenab-ı Hak vahiy gönderiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in 80. suresi olan Abese suresinin ilk 10 ayeti kerimesi anında iniyor. İşte ilahi emir üzerine Peygamberimiz daha fazla alakalanıp iltifatını artırır. Hatta ona merhaba ey Rabbimin bana hitap ve ikazında bulunmasına sebep olan kişi dermiş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kime? Abdullah İbn Mektum'a. Merhaba ey Rabbimin bana hitap ve ikazında bulunmasına sebep olan kişi diyerek iltifat edermiş. Yanına oturtur, halini, hatırını sorarmış. İşte hane-i saadetini alıp onunla sohbet eder. Bir defasında yine Peygamber Efendimiz'i ziyaret için evine gelmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da huzuruna girmek için müsaade ister. O sırada Peygamberimizin mübarek hanımları da huzurundaydı. Resulullah Efendimiz ona onun eve girmesine müsaade ettikten sonra hanımlarına çekinmelerine emir buyurur. Dikkat edin. Yani Peygamber Efendimiz'i ziyaret için evine geliyor. Ama olan Abdullah İbn Mektum Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna girmek için müsaade istiyor. O sırada Peygamberimizin mübarek hanımları da Peygamberimizin yanında, huzurunda. Resulullah Efendimiz onun eve girmesine müsaade ettikten sonra hanımlarına çekilmelerine emir buyurur. Bunun üzerine hanımları gelen kimsenin gözlerinin görmediğini bildirerek çekilmelerinin sebebini sorar. Ya Muhammed, ya Resulallah, gözleri görmüyor ki biz neden çekilelim dediklerinde, bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o görmüyorsa siz de görmüyor değilsiniz ya, siz görüyorsunuz. O görmüyorsa siz görüyorsunuz der Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte Abdullah İbni Mektum veda haccına katılır. Peygamberimiz veda hutbesini okurken gür sesiyle hutbeyi tekrarlar. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinde müezzinlik, Hazreti Ömer devrinde de İslam ordusunda vazife almıştır Abdullah İbni Mektum der dinleyiciler. Böyle bir zat, yani Abdullah İbni Mektum'un bu Mektum Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilenler, hafız aynı zamanda. Yani Kur'an-ı Kerim'in kıraatını öğretir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduklarını unutmamak için sohbetlerinde devamlı hadisi şerif rivayet ederdi. Evi Mescid-i Nebevi'ye uzakta olmasına rağmen daima cemaate gelir, mescide gelirken Hazreti Ömer yardım eder, çünkü gözleri görmüyor ya, mücahit olup cihatlara daima katılmak isterdi. Fakat gözleri görmediği için fiilen katılamamaktan dolayı çok üzülürdü. Katıldıklarında da gür sesiyle düşmanın moralini bozmasına sebep olurdu. Düşmanın moralini bozardı. Cenab-ı Hak ona öyle bir kabiliyet vermiş. 636 senesinde yapılan Kadisiye Savaşı'nda elinde sancak olduğu halde bir tepeye çıkar, gür sesiyle düşmanın moralini hepten bozar. İşte İbn-i Mektum'un bu muharebe şehit olduğu veya dönüşüne de vefat ettiği, şehit olduğu söylenir değerli dinleyiciler.

dinleyiciler. Evet, bir eserle devam edelim değerli dinleyiciler. Bu eser şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize, özellikle 5 Ekim'de bizimle beraber umreye gidecek olan umrecilerimize gelsin. 11 Ağustos'ta, Şevval ayında, 19 Aralık'ta, 18 Ocak'ta, yani kısacası bizimle beraber umreye gitmiş olan tüm umrecilerimize gelsin bu güzel eser değerli dinleyiciler. Evet, bu güzel eseri sizlere gönderiyorum inşallah. Elbette beğeneceksiniz inşallah.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'den hareket eder umre seferi için. Tabi yerine az önce bahsettiğimiz Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakır. Ama olan mübarek bir zat, hafız aynı zamanda. Yemen işi giydiği iki elbisesiyle pazartesi günü yola çıkar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kendisiyle birlikte değerli dinleyiciler, sanki bizler de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o kafilesine katılmış gibi manen kendimizi öyle hissedelim inşallah. İşte pazartesi günü yola çıkıyor. Kendisiyle birlikte hazırlanan Müslümanların sayısı 1400. 1400. Kafilede 4'te kadın var değerli dinleyiciler. Bunlardan biri, kadınlardan biri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın muhterem hanımlarından Ümmü Seleme radıyallahu anha. Müslümanlardan sadece 200 atlı var. Yanlarında yolcu silahı olarak kılıçtan başka hiçbir silah da yok. Yani Mekke'ye gidiyorlar. Kabe'yi tavaf edecekler. Onlar da kınlarında, yani kılıçlar, kılıçtan başka bir şey yok. İşte umre kafilesiyle birlikte ayrıca kurbanlık 70 de deve almışlar yanlarına değerli dinleyiciler. Nereye gidiyorlar? Medine'den Mekke'ye. Rabbim bizlere de sizlere de nasip eylesin inşallah. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabıyla Zülhuleyfe mevkine gelir. Biz de Medine'ye gittiğimizde inşallah ilk etapta Medine'ye uğrayacağız. Medine'de 3 gün kaldıktan sonra dış gezi, iç gezi yapıp Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı selamladıktan sonra, ziyaret ettikten sonra tabi Ravza-i Mutahharası'nda namazlar kılacağız, namaz kılacağız, dualar yapacağız. Daha sonra Mekke'ye giderken de Zülhuleyfe mevkiine geleceğiz. Orada mescit var. 2 rekat namaz kılıp, ihram namazı kılıp, niyet edip Mekke'ye doğru yola çıkacağız değerli dinleyiciler. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da öyle yapmış. Bu sırada Hazreti Ömer huzura çıkıp, ya Resulallah. Biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh, o mübarek zat, eşiddâhu alel küffâr, kafirlere karşı çok şiddetli. Ya Resulallah diyor, seninle harp halinde bulunan bir kavmin üzerine silahsız ve atsız mı gireceksin? Gerektiğinde onlarla çarpışmak için yanımıza silahlarımızı almayalım mı? Diyerek endişesini dile getirir. Tabii ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ben umreye niyetlenmiştim, silah taşımak istemem diyerek mübarek niyetlerinin muharebe olmadığını, savaş olmadığını, sadece ve sadece umreye niyetlendiğini, yani Kabe-i Muazzama'yı ziyaretten ibaret olduğunu ifade eder. Kime? Hazreti Ömer radıyallahu anh, o mübarek zata. Aynı endişeyi bu sefer Ensar'dan, yani Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade Hazretleri aynısını söyler. Ya Resulallah der. Keşke yanımızda silah taşısaydık. Çünkü Mekke'deki insanlar size karşı her türlü eziyet yaptılar. Hatta sizi öldürmeye kalktılar. Yani size bu kadar düşmanlar, biz sadece kılıçla gidersek olmaz. Yanımıza keşke silah taşısak, onların şüpheli bir hareketini gördüğümüz takdirde üzerlerine yürürüz der. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin bu sahabeye de, yani bu sahabeye de, kime? Sa'd bin Ubade Hazretlerine der ki, ben silah taşımam, ben sadece umreye niyetlenerek yola çıktım der. Evet, Zülhuleyfe Medinelilerin mikatı, yani Medine'de kaldıktan birkaç gün kaldıktan sonra Zülhuleyfe, işte burada mikat mahalli burası. Yani ihrama girme yeri değerli dinleyiciler. Peygamber Efendimiz de burada öğle namazını kıldıktan sonra ihrama girer. 70 kadar olan kurbanlık develeri de işaret vurdurur. Müslümanların bir kısmı da burada ihrama girer. Ve neticede Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öğle namazını kıldıktan sonra kıbleye döner ve lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek telbiye getirir. İhram namazını kıldıktan sonra tabi. Bu ulvi sada öyle ki 1400 kişi düşünün. 1400 kişinin sesi, sadası. Lebbeyk düşünün bir anda. Allahu Ekber nasıl bir ses. Her tarafı nurani bir havaya büründürdü. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bir anda 1400 kişinin telbiye getirdiğini düşünün ve şöyle tefekkür edelim. Her taraf nurani bir havaya bürünür. Allah Allah. Sahabelerin heyecanları daha da artar. Zirveye çıkar. Henüz daha Zülhuleyfe'den ayrılmamışlar. Zülhuleyfe'deler, Mikat mahallindeler. Ama nasıl heyecanlılar bu sahabeler? Nereye gidiyorlar? Umre'ye. Nereye? Mekke'ye. Neyi ziyaret edecekler? Kabe'yi. Tavaf edecekler. Sa'yı yapacaklar. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müşriklerin durumunu öğrenmek ve kendi geliş gayesini bildirmek üzere Büsr bin Sufyan'ı Mekke'ye gönderir. Yani kısacası Büsr deyin. O mübarek sahabeyi Mekke'ye gönderiyor. Büsr daha önce Medine'ye Peygamber Efendimiz ziyareti gelmişti. Efendimizin arzusu üzerine kendisiyle birlikte Mekke'ye dönüyor Büsr. Müşrikler Peygamber Efendimizin kalabalık bir sahabi topluluğuyla gelmekte olduğunu öğrenmiş ve katı karar almışlar. Hemen karar alıyorlar. Niye? Müslümanlar zaten dünyanın imtihan meydanı. Küfürle iman, imanla küfrün mücadelesi devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek. İşte bu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın zamanındaki o müşrikler, Mekke'deki müşrikler, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın 1400 kişiyle bir sahabe topluluğuyla ve umre niyetiyle geldiğini öğrenmişler ve hemen katı karar alıyorlar. Ya neden? Düşünün biraz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam savaş için gelmiyor. Sadece Kabe'yi tavaf edecekler, umre yapacaklar, kurban kesecekler, onlar dönüp gidecekler. Ama onlar hemen katı kesin bir karara ne diyorlar? Muhammed ve beraberindekiler Mekke içine sokulmayacak. Böyle bir karar almışlar. Daha gelmeden Mekke'ye sokulmayacak. O zaman daha Müslüman olmayan Halid bin Velid Hazretleri'nin emrine de 200 kişilik bir süvari birliğine süratle bu bir mevki var. Kura'ul Gamim denilen bir yer. Bir mevki, Gamim denilen bir mevkiye Halid bin Velid Hazretleri'ni 200 kişilik bir süvariyle gönderiyorlar müşrikler o zaman. Diğer taraftan da Ahabiş kabilelerine ziyafetler vererek, Ahabiş diye bir kabile, herhangi bir çarpışma ihtimaline karşılık onları yanlarına almak için bir gayret içine girmişler. Yani Peygamberimize savaşacaklar ya, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı Mekke'ye almayacaklar ya, Mekke'ye sokmayacaklar ya, o zaman da hemen Ahabiş diye bir kabile, Ahabiş kabilesindekilerle irtibata geçiyorlar. Onları yanlarına almak için gayret içine giriyorlar. Müşriklerin bu katı karar ve gayretlerini, aldıkları kararı, tecessüs için gönderilen bir sürü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam haber verir. Ya Resulallah, sizleri yani Müslümanları, sizinle birlikte sahabileri, Müslümanları Mekke'ye almayacaklar. Fahri Kainat Efendimiz bu haberi alınca şöyle buyurur. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kureyş helak oldu. Zaten harp onları yiyip bitirmiştir. Ne olurdu benimle diğer Arap kabileler arasına girmeselerdi? Yazıklar olsun onlara. Beni onlarla baş başa bıraksalardı, onlar beni mağlup edecek olurlarsa, diyelim ki beni mağlup ettiler. Zaten kendilerinin de istediği budur, beni mağlup etmek. Eğer Allah beni onlara galip getirecek olursa ve kendileri de isterlerse toptan İslamiyet'e girecekler, affedeceğiz onları. Her iki cihette onlar kârlılar. Ama yazıklar olsun. Eğer böyle yapmazlarsa çarpışmayı göze almışlardır demektir. Demek ki bizimle çarpışmak istiyorlar. Heyhat. Kureyş müşrikleri kuvvetlerinin çok olduğunu zannetmişler. Vallahi Allah'ın tebliğ için beni göndermiş olduğu dini hakim ve üstün kılıncaya kadar. Onlar ne kadar güçlü ve kuvvetli olurlarsa olsunlar, ama Rabbimin tebliğ için beni göndermiş olduğu dini, İslam dinini hakim ve üstün kılıncaya kadar, şu başım şu gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla savaşmaktan asla çekinmeyeceğim der. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi. İşte değerli dinleyiciler, onların bu maksadını, kesin kat'i kararlarını bir sür. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama diyor ki, ya Resulallah, sizleri kesinlikle Mekke'ye almayacaklar. Böyle bir karar almışlar. İşte Peygamberimiz de bu şekilde ne yapıyor? Meydan okuyor. Vallahi Allah'ın tebliğ için beni göndermiş olduğu dini hakim ve üstün kılıncaya kadar, şu başım şu gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla savaşmaktan asla çekinmeyeceğim der.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, işte imtihan, Cenab-ı Hak en çok kimi seviyorsa ona çok büyük imtihanlar hazırlar. Ta ki dünyadan, yani esas hayatın ahiret hayatı olduğunu hatırlatmak ve ondan vazgeçirmemek için. Değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da düşünün, Kureyş müşriklerinin karşı koymak için hazırlanmaları. Yani Peygamberimizi ve o 1400 sahabeyi Mekke'ye almayacaklar, umre yaptırmayacaklar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çok üzülüyor. Fazlasıyla müteessir olmuş. Düşünün, o zaman haram aylarında değerli dinleyiciler, birbirleriyle kanlı bıçaklı olanlar bile haram aylarında iki kardeş gibi yan yana gelir, Kabe'yi tavaf ederlermiş o zaman. Bak dikkat edin, birbirleriyle kanlı bıçaklı olanlar bile haram aylarında ne yapıyorlar? İki kardeş gibi Kabe'yi tavaf ederlermiş. Müşrikler buna mani olmazlar ama Peygamberimize gelince iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'yi ziyaret etmek gibi masum, ulvi, kutsi ve haklı arzusu karşısında böylesine menfi bir tavır takınmaları Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı fazlasıyla müteessir ediyor. O zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mübarek niyetleri sadece Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek, bunun için herhangi bir çatışmanın çıkmamasını için hemen ne yapıyor? Yol güzergahını değiştiriyor. Yani Halid bin Velid kumandasında bir Kureyş süvari birliğinin Gamim mevkine gelmiş olduğunu duyunca hemen yönünü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam değiştirir. Ki Halid bin Velid bir takım süvariyle birlikte gözcü olarak Gamim mevkiinde bulunuyor. Bu bakımdan siz yolun sağ tarafını tutup gidiniz diyor Peygamberimiz. Ki onun istikbalde, Halid bin Velid hazretlerinin istikbalde de çok büyük bir sahabe olacağını, tabi o biliyor manen de bizler o zaman sahabeler bilmiyorlar. Müslümanları bir başka yoldan götürür Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Halid bin Velid hazretleri de öyle diyelim, İslam ordusunu uzaktan görünce derhal dönüp Kureyşlere durumu haber verir. Bu şartlar çerçevesinde Peygamberimiz bir durum değerlendirmesi yapmak ister. Sahabeleri toplayarak görüşlerini sorar. Bak istişare. Diyebilirdi. Şuradan gidin, şöyle yapın. Kesin emirler verir, kesin talimatlar verir. Ama öyle yapmıyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yani bir durum değerlendirmesini yapmak için sahabeleri topluyor, herkesin görüşünü soruyor. Mesela Allah Resulü daha iyi bilir diyorlar Peygamberimiz. Ama onlara fikrini soruyor. Onların gönüllerini alıyor, istişare yapıyor. Biz ancak umre niyetiyle buraya gelmiş bulunuyoruz ya Resulallah. Esas Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kimseyle çarpışmaya gelmedik ama bu niyetimizin gerçekleşmesine mani olmak isteyen ol çıkarsa elbette onlarla çarpışırız diyor sahabeler. İşte sahabilerin bu karşılığından Peygamber Efendimiz son derece memnun olur. Önce üzülür, sonra memnun olur. Haydi öyleyse Allah'ın ismiyle yürüyünüz der. Peygamberimiz önden, sahabeler arkadan yürürler. Sadece Kabe'yi ziyaret etmek gibi masum ve kutsi bir maksatla yola çıkılmış bir kafile. Nur kafilesi. Başlarında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Arkasında sahabeler 1400 kişi. Müslümanlar tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bu tekbir ve telbiyelerle Mekke'ye, Kabe-i Muazzama'ya doğru adım adım yol alırlar değerli dinleyiciler. Ama biliyorsunuz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kasva adındaki devesinin üzerinde. Kasva, o mübarek deve. Nasıl mübarek değil mi? Kimi taşıyor sırtında? Levlake levlake lemma halatul eflak. Ey Habibim, sen olmasaydın kainatı yaratmayacaktım dedi. Kainat peygamberimizin yüzü su hürmetine yaratılan bir zatı başında, sırtında taşıyor kasva. Kasva Mekke haremi sınırına girince çökmek ister. Dikkat edin. Tam Mekke o haremi sınırına girince çökmek ister. Sahabiler buna mani olmaya çalışırlar. Fakat sonunda kasva galip gelir ve bir adım ileri atmadan Allah'ın hikmetiyle yere çöker. Kaldırmaya uğraşırlar, kaldıramazlar. Fakat bir türlü muvaffak olamamışlar. Kasva çöktü. Gitmiyor. Yani ileri atmaya, Allah'ın hikmetiyle de çöküyor. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurur. Onun böyle bir çökme adeti yoktur. Fakat bir zamanlar biliyorsunuz Ebrehe'nin ordusu Kabe'yi yıkmaya gelirken fil Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersale aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaratin min siccil fece'alehum ke'asfim me'kül. Bu surenin, yani filin Mekke'ye girmesine mani olan şimdi de kasvaya mani oluyor Rabbim. O zaman fili Ebrehe Kabe'ye karşı sürdüğünde fil secde ediyor. Sağa sürüyorlar gidiyor, sola sürüyorlar gidiyor ama Kabe'ye karşı hayır, kesinlikle çöküyor, secde ediyor. Bir türlü götüremiyorlar. Cenab-ı Hak o zaman işte Ebrehe'nin ordusunu evvabil kuşlarını göndererek yerle bir ediyor. Uzun bir, o an ayrıca anlatılması gereken bir konu. İnşallah anlatırız daha sonra zaman, daha sonraki günlerde. Ve bu evvabil kuşları gagasında bir tane, ayaklarında da birer tane siccin denen o şeyleri sanki bomba gibi, her bir kuşa 3 tane asker düşüyor, hepsini yerle bir ediyorlar. Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kureyş Allah'ın harem dahilinde yapılmasını haram kıldığı şeylere hürmeti kastederek benden ne kadar çok istekte bulunursa bulunsun ben onu muhakkak onlara vereceğim. Gerçekten değerli dinleyiciler, kasva çökmemiş olsaymış o zaman, bak dikkat edin, kasva Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi o anda çökmemiş olsaymış, Müslümanlar doğruca Kureyş müşriklerinin üzerine varacaklardı. Savaş çıkacaktı, kan dökülecekti. Yani bu hal ise bir çarpışmayı kaçınılmaz duruma getirebildiğin, Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kasvayı çöktürüyor. Çök diyor, gitme, ileri gitme. Yani Müslümanlar doğru gitseydi ne olacaktı? Kureyş müşriklerinin üzerine varacaklardı. Kan dökülecekti, savaş çıkacaktı. Yani halbuki Müslümanlar beraberinde sadece kılıç getirmişlerdi o zaman. Onların elinde her türlü silah var. Müslümanlar harap olacaktı. Müslümanlar şehit olacaktı. Cenab-ı Hak kasva ne dedi? Çökeceksin ve gitmeyeceksin emretti. Şimdi onların harp silahlarında tamamıyla mahrum bulunuyorlar. Hiçbir silah yok kılıçtan başka. Sayıları da az, 1400. Buna karşılık Kureyşler daha tedbirli ve etrafındaki kabileleri de toplamışlar. Habiş kabileler dediğimiz sağdan soldan sayıca fazla. Onun için Cenab-ı Hak orada ne yapıyor? Bir tedbir aldırıyor. Kasvayı çöktürüp göndermiyor. Bütün bunlara rağmen elbette Müslümanlar çarpışmaktan geri durmazlardı. İman insan insan eder. Korkmazlardı. Peygamberimiz emretseydi o az kişi, o çok olan müşriklerle mutlaka çarpışacaklardı ama Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Kasva dedi ki çök, gitme ileri. Yani tek bir kalp halinde çarpan bu bir avuç Müslüman azlığı ve teçhizatına rağmen eğer Peygamberimiz emretseydi cesareti ve kahramanlığıyla ve Allah'ın yardımıyla muzaffer olurlardı. Cenab-ı Hak kuşlara nasıl Ebrehe'nin ordusunu yok ettirdiyse Cenab-ı Hak bu sahabeleri de müşrikleri yok ettirirdi. Fakat bu durum harem-i şerife karşı bir hürmetsizlik manasını taşıyacaktı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar ise böyle bir şeyi asla arzu etmezlerdi. Edilecek bir şey değil, durum değil. Şimdi Mekke'de imanlarını gizlemekten devam eden orada Müslümanlar var. Müslümanların tanımadıkları kadın erkek birçok kimse var. Çarpışmayı meydana geldiği takdirde bunlar da orada telef olacaklardı, şehit olacaklardı, eziyet göreceklerdi, zulüm göreceklerdi. Yani nasıl düşünürseniz düşünün, nasıl tefekkür ederseniz edin. Yani henüz iman etmemiş olan Kureyş ileri gelenlerinden birçok zat yakın bir gelecekte imana gelip, yani mesela Halid bin Velid Hazretleri gibi, İslam dinine büyük hizmet etmeleri ve nice hayırlı evlat yetiştirmeleri mukadderdi. Bunun önüne geçmek için Cenab-ı Hak Kasva'ya dedi, çök, gitmeyeceksin. İşte Kasva'nın adeti olmadığı halde, yani çökme adeti olmadığı halde Allah tarafından bir ilhamla Cenab-ı Hak buna ilham ediyor. Çöküvermesi bu gibi hikmet ve inceliklere bir işaretti değerli dinleyiciler. Sahabelerin bütün gayretlerine rağmen yürümek için yerinde kımıldamayan Kasva, sahabeler o kadar gayret gösteriyorlar ki, yani yürütmek için Kasva'ya mı, Kasva yürümüyor. Peygamber Efendimiz şevkiyle kalkıp hemen yürüyor. Kalk ya Kasva, yürü Kasva dediğinde kalkıyor ve yürüyor. Fakat Kureyşlere doğru gitmeyip başka tarafa saparak Hudeybiye denilen mevkiin nihayetindeki suyu çekilmiş bir kuyunun başına iner. Kasva o tarafa doğru gider. Hudeybiye. İşte gittiğimizde değerli dinleyiciler, Hudeybiye gideceğiz sizlerle birlikte. Hudeybiye orayı ziyaret edeceğiz. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oraya kadar gelmiş. Kimlerle gelmiş? Sahabelerle gelmiş. 1400 kişi, 70 deve. 4 tane hanımefendi, annelerimiz. Bunlardan bir Ümmü Seleme radıyallahu anh annemiz. Kısacası böyle sadece umre için gelmişler. Ama işte Kasva ne tarafa doğru gidiyor? Hudeybiye denilen mevkiye doğru gidiyor. Cenab-ı Hak o tarafa yönlendirmiş Kasva'yı, deveyi. Ve nihayetinde suyu çekilmiş bir kuyunun başına gelir. Kuyu var, su yok. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Müslümanların da gelip oraya konmasını emreder. Gelin der, gelin. Madem Cenab-ı Hak Kasva'yı buraya gönderdi, siz de gelin der. Hudeybiye'de Müslümanların yerleştiği saha susuz bir yer. Gittiğimizde göreceğiz nasip olursa. Umrecilerimizle buradan inşallah 5 Ekim'de gidiyoruz. Rabbime şükürler olsun. Gideceğiz. Şu anda heyecan, gidecek olanlar çok heyecanlı. Çünkü ben müteaddit defa gitmeme rağmen çok heyecanlıyım. İşte Hudeybiye gittik mesi, gittik kabul edin. Müslümanların yerleştiği sahada susuz bir yer. Bu yüzden o gün susuz kalmışlar. Allahu Ekber. Bir ara Peygamber Efendimizin abdest ipliğinden abdest almak istediğini görünce koşuştular. Sahabeler koşuşuyorlar. Resul-i Ekrem ne oluyor size diye sorar. Neden koşuşturuyorsunuz? Neden? Ya Resulallah mahvolduk, mahvolduk ya Resulallah derler hep birlikte. Neden? Çünkü kuyu var, su yok. Sizin ipriniz, abdest alacaksınız, ipriniz su yok. Yanımızda senin iprindeki sudan başka hiçbir içecek ne de abdest alacak hiçbir su yok. Ya Resulallah mahvolduk ya Muhammed dediklerinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam elini iprin üzerine koyar. Alınız. Bismillah buyurdu. O anda değerli dinleyiciler, o anda 10 musluklu çeşme gibi. O anda Allahu Ekber. Çeşmelerden su akarcasına 10 parmağın onu musluklu çeşme sanki. Mübarek parmaklarının arasından sular fışkırmaya başlar. Müslümanlar o sudan doya doya içerler. Rabbim bize de nasip eylesin inşallah. Yani inşallah bu dünyada içemezsek öbür tarafta Cenab-ı Hak o suyu bize de içirsin. Abdest alırlar ve su kırbalarını ağzına kadar doldururlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu mucizesini anlatan Cabir bin Abdullah Hazretleri, ki kaç kişi yediniz diye ona sorduklarında şu cevabı verir. Eğer 100.000 kişi olsaydık, hatta daha da fazla olsaydık yine kafi gelecekti. Fakat biz 1500 kadar idik, yani 1400 düşünün. Demek ki Hudeybiye'de gittiğimizde inşallah hem orada Hudeybiye'de gideceğiz. Oralarda bu şekilde anlatacağız oraları. Daha sonra Hudeybiye'de niyetleneceğiz. Umre'ye niyetleneceğiz. Umre niye? Yani orada ihramlarımızı giyeceğiz, niyetleneceğiz. Nasip olursa umre yapacağız. Değerli dinleyiciler. İşte Peygamber Efendimiz ashabıyla Hudeybiye'de bulunurken Huza kabilesi reisi Büdey. Birkaç kişi gelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelirler. Nerede? Hudeybiye'de. Huza kabilesi, Huza. Unutmayın. Tihame kabilelerinden olan Huzalılar, cahiliye devrinde bir husustan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mensup olduğu Beni Haşim ile ittifak etmişler. Beni Haşim kabilesinden biliyorsunuz Peygamberimiz. Bunlar ittifak ediyorlar. İslamiyet'in zuhurundan sonra da bu anlaşmaya sadakat göstererek Peygamber Efendimiz'e taraftarlık göstermekten geri durmamışlar Huza kabilesi. Müslüman olsun, müşrik olsun hepsi Kureyş'in hal ve hareketlerine dair Mekke'de olup bitenleri Peygamberimiz Efendimiz'e aleyhissalatü vesselama gizlice haber verirler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıkan bir değil. Kureyşler seninle çarpışmaya and içmişler ya Resulallah ya Muhammed. Beytullah'ı ziyaret etmene de asla müsaade etmeyecekler der. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da değerli dinleyiciler ne yapıyor? Biz buraya herhangi bir kimseyle çarpışmak için gelmedik der. Maksadımız umre yapmak, Beytullah'ı tavaf ve ziyaret etmek ya Büdeyl der. Harpler Kureyş'i fazlasıyla yıpratmış, güçsüz hale getirmiş ve birçok zararlara uğratmış. Şayet arzu ederlerse yine kendilerine bir mütareke zaman tanırız. Tayin edeyim. Bu müddet zarfında benden taraf emniyet içinde bulunsunlar. Kendileri benimle sair halklar arasında girmesinler. Beni onlarla baş başa bıraksınlar. Eğer ben o topluluklara galip gelir ve onlar İslam dinine girerlerse ve eğer Kureyş müşrikleri de o toplulukların girdikleri dine girmeyi isterlerse girebilirler. Şayet ben zannettikleri gibi diğer topluluklara galip gelemezsem o zaman kendileri de rahata kavuşmuş ve kuvvet kazanmış olurlar. Eğer Kureyş müşrikleri bunları kabul etmez ve benimle çarpışmaya kalkışırsa varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şu tebliğ ettiğim din uğrunda başım gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla çarpışacağım. O zaman Allah da bana yardım edeceği hakkındaki vaadini muhakkak yerine getirecektir der. O zaman Huza kabilesinin reisi Büdeyl, ben senin söylediklerini Kureyşlere ulaştırırım diyerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın yanından ayrılır değerli dinleyiciler.

Bilgisayar diyelim ki burada bırakalım, yarınki sohbetimizi buradan devam edelim. Ne dersiniz değerli dinleyiciler? Çünkü burada bırakmazsak daha çok anlatacaklarımız var. Yani yarıda kalacak. Yarınki sohbetimizde buradan devam edelim inşallah. Bu değil. Adamlarla Mekke'ye dönüp durumu Kureyşlere bildirmek istediyse de, yani onlara önce, yani bizim ondan gelecek bir habere ihtiyacımız yoktur diyerek bu değili terslerler. Onun bilmesi istemediğimiz tek şey vardır. Bizden tek kişi sağ kalıncaya kadar o Mekke'ye girmeyecektir diyerek bu değili terslerler değerli dinleyiciler. Ve sohbetimizi yarın devam edelim inşallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın umre seferini anlatıyoruz. Umre seferi böyle geçmiş. Ama bizim umrelerimiz nasıl geçiyor değerli dinleyiciler, kıyas edelim. Bizim umrelerimiz buradan ne yapıyoruz? Hazırlık yapıyoruz. Mesela şimdi 5 Ekim'de gideceğiz. Valizler hazırlandı. Her türlü ondan sonra her şeyimiz hazır değil mi? Ondan sonra biletimiz alındı. Vizeler çıktı. Uçak saatini bekliyoruz. Uçak 2-3,5 saat sonra Medine'deyiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret edeceğiz. Daha sonra Mekke'ye geçeceğiz. Tavaf, umre. Yani bize bir engel yok. Değil mi? Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın umre seferinde ne engeller var değil mi? İşte de engelleri gördünüz. Kesinlikle Mekke'yi almayacağız. Sahabeleri almayacağız. Mekke'ye sokmayacağız diye kesin. Ama bize öyle bir şey yok değil mi? İnşallah nasip olursa sadece 5 Ekim'de değil değerli dinleyiciler, 10 Aralık'ta, 2 Ocak'ta, 23 Ocak'ta turlarımız var. Bu turlara, bu kafilelere katılmak istiyorsanız 0540-224-1073 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. İnşallah Cenab-ı Hak bizi her türlü engellerden muhafaza eylesin. Özellikle nefsimizin engelinden, şeytanın şerrinden, şeytan gibi insanların şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. Ve umrelerimizi şimdiden Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Her şeyin en hayırlısını, en güzelini Cenab-ı Hak sizlere ihsan eylesin. Hiç gitmeyenlere Cenab-ı Hak en kısa zamanda hac ve umre nasip eylesin. Gidenlere de tekrar gitmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Diyoruz ki böyle dua edelim. Radyo Nida olarak 5 Ekim, 10 Aralık, 2 Ocak, ondan sonra 20, böyle güzel o kafilelerimiz var. Bu kafilelere, bu turlara katılmak, umre seferine katılmak istiyorsanız buyurun gelin, yazılın, kaydolun diyoruz ve güzel bir şekilde sizlerle umreye gider geliriz. Rabbim her şeyin en hayırlısını sizlere, bizlere nasip eylesin, lütfeylesin diyoruz. Bugünlük bu kadar, yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Bizden Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Hoşça kalın.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nida. Radyo Nida. Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim Zikir 73.
1: Üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo.

aziz dostum, güzel kardeşim. Şu an bu sesi duyuyorsan, bu sözleri dinliyorsan, bil ki bu bir tesadüf değildir. Kainatta tesadüf yoktur, sadece tevafuk vardır. Ruhun bir arayış içinde. Belki yoruldun, belki beklemekten, umut etmekten, kapıları zorlamaktan, neden olmuyor diye sormaktan tükenmek üzeresin. Sırtında dünya kadar ağır bir yük var sanki. Geceleri başını yastığa koyduğunda zihnin susmuyor. Sürekli bir plan, sürekli bir nasıl olacak endişesi, sürekli bir yarın korkusu. Biliyorum. Kalbinin derinliklerinde bir yerde bir kırgınlık var. Belki birine, belki hayata, belki de en derinde kendine. Elimden geleni yaptım ama olmadı diyorsun. Çabaladın, ter döktün. Ama hayat sana hep aynı duvarı gösterdi. Ve sen o duvarın önünde yorgun düştün. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tam da o artık olmayacak dediğin anda buradasın. Omuzlarındaki o görünmez yükü bir anlığına olsun yere bırak. Ve şu niyeti kalbinden geçir. Niyet ediyorum ya Rabbim, üzerimdeki tüm yükleri sana devretmeye. Vekilim sensin, kefilim sensin. Ben aradan çekiliyorum, artık sen varsın. Hakikat erenleri, gönül ustaları bize kadim bir sırrı fısıldarlar. Sen aradan çıkarsan, geriye yaradan kalır. Senin bütün acın, bütün sıkıntın, bütün o boğucu hissin tek bir sebebi var. Sen henüz aradan çekilmedin. Sen direksiyondasın sanıyorsun. Sen olayları kontrol etmeye çalışıyorsun. Oysa vazgeçtiğin anda kazanırsın. İpin ucunu bıraktığında, ipin sahibinin Allah olduğunu görürsün. Bugün seninle çok uzun, çok derin bir yolculuğa çıkacağız. Bu bir ruh terapisi. Bu, kalbinin pasını silecek, zihninin gürültüsünü susturacak bir manevi ameliyat. Hazırsan gel, seninle asırlar öncesine, hakikatin kapısına gidelim ve teslimiyetin ne demek olduğunu İmam Gazali'nin kaleminde arayalım. İmam Gazali, Hüccetül İslam, İslam'ın delili, asırlar önce yaşamış ama her kelimesi bugün yazılmış gibi taze. Her cümlesi sanki senin için, senin bu gecen için, senin bu halin için söylenmiş. O büyük alim, İhya-u Ulumiddin'in de, yani din ilimlerinin yeniden diriltilmesi adlı o devasa eserinde bir sır veriyor. Öyle bir sır ki, onu anladığında hayatına bakışın kökünden değişecek. Diyor ki, kulun en büyük hastalığı kendini müstani görmesidir. Yani kendi gücüne güvenmesidir. Kul, ben yaparım, ben çözerim, ben hallederim dediği müddetçe Allah onu kendi haline bırakır. Ama kul acizliğini itiraf edip, ya Rabbi ben yapamıyorum, sen yap dediği anda bütün gök kapıları o kul için açılır. Duyuyor musun? Kul ben yaparım dediği müddetçe Allah onu kendi haline bırakır. İşte senin yıllardır çırpınıp da bir sonuç alamaman bundandır. Sen hep kendin yapmaya çalıştın. Sen hep kendi gücüne, kendi aklına, kendi planlarına güvendin. Ve Allah seni bıraktı. Seni kendi haline bıraktı. Cezalandırmak için değil, sana bir şey öğretmek için, sana acizliğini göstermek için, sana sen yapamazsın ama ben yaparım dedirtmek için. Şimdi gözlerini kapat ve şu sahneyi hayal et. Dünyanın en büyük medresesi Nizamiye. Ve orada kürsünün üzerinde bir adam. İmam Gazali, 30 küsur yaşında ama ilmi okyanus gibi derin. Yüzlerce öğrenci onu dinliyor. Halifeler onun fetvasını soruyor. Adı İslam dünyasının her köşesinde saygıyla anılıyor. Dışarıdan baksan, işte mutlu adam, işte başarılı adam dersin. Makam var, şöhret var, para var,
ilim var, herkesin saygısı var. Ama bir gece, herkes uykudayken,

gece anlıyor. Bütün bu ilim, bütün bu şöhret, bütün bu makam onu Allah'a yakınlaştırmıyordu. Uzaklaştırıyordu. O insanların alkışı için konuşuyordu, Allah'ın rızası için değil. O kendi zekasına güveniyordu, Allah'ın hidayetine değil. O ben biliyorum, ben öğretiyorum, ben yapıyorum diyordu. Ve Allah ona bir ders verdi. Dilini tuttu, bedenini çökertti. Onu o görkemli kürsünün üzerinde aciz bıraktı. Ve İmam Gazali ne yaptı biliyor musun? Herkesin hayran olduğu o makamı bıraktı, o şöhreti bıraktı, o parayı, o mevkiyi, o saygınlığı bıraktı. Bir derviş hırkası giydi. Ailesine bile haber vermeden Bağdat'ı terk etti. Çöllere düştü, Şam'a gitti, Kudüs'e gitti, Mekke'ye gitti. Yıllarca yalnız başına dolaştı. Camilerde yattı, sadakayla geçindi. Dünyanın en büyük alimi, sokakta bir dilenci gibi yaşadı. Dışarıdan baksan, bu adam delirmiş, her şeyi bırakmış, mahvolmuş dersin. Ama Gazali tam da o anda buldu. Her şeyi bıraktığı anda buldu. Vazgeçtiği anda kazandı. Makamdan vazgeçti, Allah'ın yakınlığını kazandı. Şöhretten vazgeçti, hakikati kazandı. Ben biliyorum, kibrinden vazgeçti, gerçek ilmi kazandı. Ve o yılların sonunda yazdığı İhya-u Ulumiddin, insanlık tarihinin en büyük eserlerinden biri oldu. Kur'an'dan sonra en çok okunan kitap diyenler var. Gazali bu dönüşümü anlatırken, El-Munkız Mine Dalalinde, yani Dalaletten Kurtuluş kitabında şöyle diyor. Allah benim dilimi tuttu ve ben konuşamaz oldum. Bütün gücümle konuşmaya çalıştım ama dilim kıpırdamadı. O zaman anladım ki konuşturan da oymuş, susturan da. Yapan da oymuş, yaptıran da. Ben bir aletin kendini usta sanmasıymışım. Kalem yazıyorum sandı ama yazdıran eldi. Kardeşim, sen de o kalemsin. Sen de yıllardır ben yazıyorum, ben yapıyorum, ben çözüyorum sandın. Ve yazdıran el seni bıraktığında kalemin mürekkebi kurudu, işler tıkandı, hayat durdu ve sen neden diye sordun. İşte neden budur. Allah sana sen değilsin yapan benim demek istiyor. Ve sen bunu anladığın anda o mürekkep yeniden akacak. Ama bu sefer sen değil o yazacak. Ve onun yazdığı senin yazdığından bin kat daha güzel olacak. Peki neden bu kadar acı çekiyorsun? Neden göğsünün ortasında o yumruk hiç gitmiyor? Neden geceleri nefes alamıyorsun? Gel seninle ruhunun röntgenini çekelim. İmam Gazali, Kimya-yı Saadet'inde, yani Mutluluk İksiri adlı eserinde insanın acısının kaynağını tek bir cümleyle özetler. İnsanın ıstırabı fani olana baki muamelesi yapmasındandır. Bu cümleyi bir daha oku kalbinde. Fani olana baki muamelesi yapmak. Sen geçici olan şeylere kalıcıymış gibi tutunuyorsun. O ev senin mi sanıyorsun? Emanet. O eş senin mi sanıyorsun? Emanet. O sağlık, o gençlik, o para, o makam, hepsi emanet. Ve sen emanete benimsin, sensiz olmam diye yapışıyorsun. Ve o emanet geri alındığında parçalanıyorsun. Çünkü sen onu kendinden bir parça sanmıştın. Gazali diyor ki, kalp bir kale gibidir. O kaleye ne koyarsan o hükmeder. Eğer o kaleye dünya sevgisini koyarsan, dünya seni kölesi yapar. Kaybetme korkusu seni zincirlere vurur. Düşün bir kere. Şu an nefes alıyorsun. Ciğerlerine dolan o havayı sen mi ürettin? Kalbin dakikada 70 kez atıyor. At emrini sen mi veriyorsun? Gece uyuduğunda, bilincin kapandığında seni sabaha kim uyandırıyor?

0: Sen daha kendi bedenine bile sahip değilken, nasıl olur da benim hayatım mahvoldu diye isyan edersin? Hayat senin değil ki mahvolsun. Hayat, el-hayi olan Allah'ın sana üflediği bir emanet. Sana bir hikaye anlatayım. Belki kendini orada bulursun. Diyelim ki adı Zeynep olsun. Zeynep çalışkan, idealist, her şeyi planlayan bir kadın. Hayatında her şeyin bir düzeni var. Sabah kaçta kalkacak, ne yiyecek, kariyer planı ne, 5 yıl sonra nerede olacak, hepsi hesaplanmış. Her şey kontrol altında. Bir gün Zeynep evleniyor. İşte diyor, hayatımın eksik parçasını buldum. Her şey mükemmel olacak. Mutluluğu da planlıyor. Şu zaman ev, bu zaman çocuk, şu zaman terfi. Ama sonra bir gün o çok güvendiği plan bozuluyor. Eşi değişiyor. İş yerinde kriz çıkıyor. Sağlığı bozuluyor. Zeynep çırpınıyor. Düzelmesi için daha çok çalışıyor. Daha çok kontrol etmeye çalışıyor. Eşine baskı yapıyor. İş yerinde panikle hatalar yapıyor. Çırpındıkça batıyor. Çırpındıkça boğuluyor. Zeynep'in uykuları kaçıyor. Panik ataklar başlıyor. Nefes alamıyor. Doktora gidiyor, ilaçlar alıyor ama ruhundaki yangın sönmüyor. Çünkü Zeynep'in hastalığı bedende değil, kalpte. Zeynep'in hatası ne biliyor musun? Zeynep denizi eliyle durdurmaya çalışıyor. Zeynep rüzgarı kavanoza hapsetmeye çalışıyor. Zeynep Allah'ın El-Vekil ismini bilmiyor. Diliyle Allah var diyor ama kalbiyle ben varım, ben hallederim diyor. Zeynep sensin. Zeynep benim. Zeynep modern çağın hasta ruhlu insanı. Bizler Allah de, ötesini bırak düsturunu unuttuğumuz için bu haldeyiz. Ötesini bırakamıyoruz. Ötesini kurcalıyoruz. Ya olursa, ya olmazsa, ya şöyle derlerse diye zihnimizi çıldırtıyoruz. İmam Gazali İhyasında bu hastalığın teşhisini koyuyor. İnsanın en büyük zulmü Allah'ın işine karışmasıdır. Kul Rabbinin takdirine razı olmayıp kendi planını dayatmaya kalkışırsa bu onun için en ağır bela olur. Çünkü artık iki yük taşımaktadır. Birincisi kaderin yükü, ikincisi kadere direnmesinin yükü. Kaderin yükünü Allah taşırdı ama kul ben taşırım deyince ikisini birden sırtına yüklemiş olur. Duyuyor musun? Sen iki yük taşıyorsun. Birincisi başına gelen şey. İkincisi o şeye direnmek için harcadığın enerji. Kaderi değiştiremezsin ama kadere verdiğin tepkiyi değiştirebilirsin. Ve tepkini değiştirdiğin anda yükün yarıya düşer. Olan olmuştur, olanda hayır vardır dediğin anda omuzların hafifler. Şimdi zihninin o gürültülü sesini biraz daha kısalım. Senin gerçek sandığın bu dertler aslında birer gölge. Bir rüya görüyorsun. Rüyanda seni bir aslan kovalıyor. Kan ter içinde koşuyorsun, korkuyorsun. Kalbin küt küt atıyor. O an senin için o aslan gerçektir. O korku gerçektir. Ama uyandığın anda yatağında olduğunu fark edersin. Aslan yok, tehlike yok. Sadece bir rüyaydı. İmam Gazali bu hakikati kimyayı saadette şöyle anlatır. Dünya hayatı uyuyan adamın rüyası gibidir. Ölüm geldiğinde uyanır ve gördüklerinin hiçbirinin gerçek olmadığını anlar. Ama arif olan kişi ölmeden önce uyanır. Rüyanın içindeyken bile rüya olduğunu bilir. Ve bu bilgi onu korkudan, hırstan ve ıstıraptan kurtarır. Ölmeden önce uyanmak, işte marifet bu. Şu an seni boğan o dert, o borç, o hastalık, o yalnızlık. Bunların hepsi rüyanın dekoru. Gerçek olan tek şey senin ruhun ve o ruhu yaratan Allah. Ve o ruh ölümsüz. O ruh zarar görmez. O ruha kimse dokunamaz. sen bedenini, dünyalığını, planlarını kaybedebilirsin ama ruhunu asla. Ve o ruh Allah'a ait. Şimdi sana çok güçlü bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye senin neden duam kabul olmuyor sorunun cevabı. Vakti zamanında bir adam varmış. Bu adam her gece teheccüd namazına kalkarmış. Her gün oruç tutarmış. Dilinden dua ve zikir düşmezmiş. Ama bir derdi varmış. Yıllardır çözülememiş bir sıkıntısı. Ne kadar dua etse, ne kadar yalvarsa, ne kadar ağlasa o dert kalkmamış. Ve adam yıllar sonra yorulmuş. Bir gece secdeye kapanmış ve demiş ki, "Ya Rabbi, yıllardır sana yalvarıyorum. Ama sen beni duymuyorsun. Bu gece son kez istiyorum. Eğer yine vermezsen artık istemeyeceğim. Ama senden küsmeyeceğim de, sen bilirsin. Senin takdirin benim takdirimden üstündür. Vermesen de razıyım. Çünkü sen benim Rabbimsin." O gece adam uyumuş ve rüyasında bir ses duymuş. "Ey kulum, bütün bu yıllar boyunca seni duydum. Her duanı kaydettim. Her gözyaşını saydım. Ama sen istemekten bana gelmeye fırsat bulamıyordun. Duanın içinde ben istiyorum vardı ama sen bilirsin yoktu. Bu gece ilk kez vermesen de razıyım dedin. İşte bu gece gerçek dua ettin. Çünkü gerçek dua istemek değil teslim olmaktır. Ve ben teslim olana veririm. Ama kul ben istiyorum diye tutturduğu müddetçe kendi iradesini araya koyar ve benim rahmetimin akışını tıkar." Adam sabah uyandığında her şey değişmişti. O yıllardır çözülmeyen dert bir anda çözülmüştü. Sebepsiz, hesapsız, açıklanamaz bir şekilde. İmam Gazali bu kıssanın ardından şöyle diyor: "Duanın makbul olmasının şartı, kulun Allah'ın takdirine razı olmasıdır. Ya Rabbi ver demek, dua değildir. Ya Rabbi, verirsen şükrederim, vermezsen sabrederim, sen ne yaparsan güzeldir demek duadır. Çünkü birincisinde kul emreder, ikincisinde kul teslim olur ve Allah teslim olana verir. Kardeşim, sen dua ediyorsun ama denemek için dua ediyorsun. Bakalım Allah verecek mi diye dua ediyorsun. Kul Rabbini imtihan etmez. Sen dua ettim olmadı diyerek küsüyorsun. Oysa vazgeçmek olsa da olur, olmasa da olur. Allah benim için en hayırlısını bilir noktasına gelmektir. Sen o noktaya geldiğinde, yani o hırsı, o yapışmayı, o illa olacak tavrını bıraktığında enerji serbest kalır ve Allah'ın rahmeti akmaya başlar. Bir şeyi çok istersin, tırmalarsın, uğraşırsın, olmaz. Tam ne olursa olsun hayırlısı buymuş deyip arkana yaslandığın an, telefonun çalar, o iş olur, o kişi arar, o para gelir, o kapı açılır. Neden? Çünkü sen aradan çekildin. Enerjiyi tıkamayı bıraktın. Gölge etmeyi bıraktın. Güneşin önünden çekildin ve ışık geçti. Bu yolda yürürken en büyük engelin ne biliyor musun? Etrafındaki insanlar. Seni kıranlar, seni üzenler, seni yarı yolda bırakanlar. "Hocam ben teslim olacağım ama eşim çok zor. Patronum hakkımı yiyor. Ailem beni anlamıyor. Ben nasıl huzurlu olayım?" diyorsun. İmam Gazali burada çok derin bir hakikati açıklıyor. Her insan, diğer insan için bir aynadır. Seni öfkelendiren insan, senin içindeki öfkeyi gösterir. Seni üzen insan, senin içindeki kırılganlığı gösterir. Onlar birer postacıdır. Mektup sana gelmiştir. Postacıya kızıp mektubu yırtmak akıl işi midir? Karşındaki insanlara kızıyorsun ama onlar sadece ayna. senin içindeki yarayı gösteriyorlar. Onlara kızmak yerine o yaraya bak. O yarayı iyileştir ve yaranı Allah'a götür. Ya Rabbi, bu kul beni kırdı ama senin hikmeti olmadan bir yaprak bile düşmez. İmam Gazali'nin hocası İmamul Haremeyn el-Cüveyni anlatır. Bir gün bir adam Gazali'ye gelir ve der ki, komşum bana çok kötü davranıyor. Hakkımı yiyor. Ne yapayım? Gazali sorar, ona karşılık veriyor musun? Adam, evet, hakkımı savunuyorum, der. Gazali gülümser ve der ki, sen hakkını savundukça kendi gücüne güveniyorsun. Ama sen susup Allah'a havale etsen, Allah seni senin savunmandan daha güçlü savunur. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bu sözü Hazreti İbrahim ateşe atılırken söyledi. Ve ateş gül bahçesine döndü. Senin komşun ateşten daha mı güçlü? Haksızlığa uğradığında, iftiraya uğradığında, aldatıldığında ilk tepkin savunma değil, Allah'a havale etme olsun. Allah'ım, ben bu durumla baş edemiyorum. Ben acizim. Sana havale ediyorum. Sen el hakemsin. Hükmü sen ver. Sen el adelsin. Adaleti sen sağla. Bunu dediğin an dosya dünyevi mahkemeden ilahi mahkemeye taşınır. Ve o mahkemede zaman aşımı yoktur. Rüşvet yoktur. Hata yoktur. Unutma yoktur. İmam Gazali bir gün talebelerine sorar. Tevekkülün en yüksek mertebesi nedir? Talebeler çeşitli cevaplar verir. Biri Allah'a güvenmek der, biri sabretmek der, biri şükretmek der. Gazali başını sallar ve der ki, tevekkülün en yüksek mertebesi, ölünün yıkayıcısının elindeki hali gibi olmaktır. Ölü kendini yıkayıcıya bırakmıştır. Yıkayıcı onu sağa çevirdiğinde itiraz etmez. Sola çevirdiğinde neden demez. Sıcak su döktüğünde kaçmaz. Soğuk su döktüğünde şikayet etmez. Tamamen teslim olmuştur. İşte kul da Rabbinin önünde böyle olmalıdır. Bu benzetme seni rahatsız edebilir. Ben ölü müyüm diyebilirsin. Hayır. Ama nefsini öldürmekten bahsediyor Gazali. Senin o, ben bilirim, ben yaparım, benim planım diyen egomu öldürmekten bahsediyor. O ego öldüğünde gerçek sen uyanır. O ego sustuğunda Allah konuşur. O ego aradan çekildiğinde ilahi irade akışına girer ve senin hayatın bir başyapıta dönüşür. Sana bir hikaye daha anlatayım. Büyük veli İbrahim bin Edhem. Bir zamanlar Bel şehrinin sultanıymış. Sarayları, hazineleri, orduları var. Dünyanın her nimeti elinin altında. Bir gece sarayında uyurken damdan bir ses geliyor. Güm güm güm. Sultan bağırıyor. Kim var orada? Ses cevap veriyor. Devemi arıyorum. Sultan şaşırıyor. Deli misin? Damda deve mi aranır? Ses gülüyor ve diyor ki, peki sen sarayda Allah'ı arıyorsun. Bu benim damda deve aramamdan daha mı akıllıca? O gece İbrahim bin Edhem uyanıyor. O ses ruhuna işliyor ve tahtını bırakıyor. Tacını çıkarıyor. Hırkasını giyiyor ve saraydan çıkıp çöle yürüyor. Herkes delirdi diyor. Her şeyi bıraktı, mahvoldu diyor. Ama İbrahim bin Edhem tam da her şeyi bıraktığı anda her şeyi buldu. Sarayda bulamadığı huzuru çölde buldu. Tahtta bulamadığı Allah'ı secdede buldu. hazinede bulamadığı zenginliği kalbinde buldu. İmam Gazali bu kıssayı naklettikten sonra şöyle diyor. İbrahim bin Edhem tahtı bırakmadı, taht onu bıraktı. Çünkü Allah onu seçmişti ve seçtiği kulunu dünyaya bırakmaz. Eğer sen de bir şeyleri kaybediyorsan, bir şeyler elinden gidiyorsa, belki de Allah seni seçiyor. Seni dünyadan çekip kendisine çekiyor. Ve bu en büyük lütuftur. Kardeşim, senin de kaybettiklerin var. Elinden gidenler var, çöken planların var. Ama ya Allah seni seçiyorsa, ya o kaybettiklerin seni ona yakınlaştırmak için alınıyorsa, ya o kapanan kapılar seni onun kapısına yönlendirmek içinse, peki vazgeçtiğin anda kazanırsın ne demek? Bu, tohumu ek, sula, gerisini Allah'a bırak demektir. Sen tohumu çekiştirirsen, çabuk büyü diye toprağa eşelersen, o tohumu öldürürsün. İmam Gazali bunu şöyle açıklar. Tevekkül sebepleri terk etmek değildir. Sebeplere sarılıp sonucu Allah'a bırakmaktır. Çiftçi tarlasını sürer, tohumu eker, sular. Bu onun vazifesidir. Ama yağmuru yağdırmak, tohumu büyütmek, mahsulü vermek Allah'ın işidir. Çiftçi eğer ben ektim, ben suladım, ben büyüttüm derse kibir etmiş olur. Ama ben vazifemi yaptım, gerisini Rabbim bilir derse tevekkül etmiş olur. Ve mütevekkil olan çiftçinin tarlasına Allah'ın bereketi yağar. Sen de öyle yap. Elinden geleni yap. Çalış, çabala, uğraş ama sonucu zorlamayı bırak. İlla şu olacak, illa böyle olacak demeyi bırak. Senin vazifeni yap ve de ki, Ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım. Gerisi senin. Verirsen şükrederim, vermezsen sabrederim. Sen ne yaparsan güzel yaparsın. Bu tavrı takındığın anda mucizeler başlar. Ve mucize dediğim şey, senin beklemediğin yerden, beklemediğin anda, beklemediğin şekilde gelen rahmet. Kün fe yekün. Ol der ve olur. Sen o planı anlamak zorunda değilsin. Sadece güvenmek zorundasın. İmam Gazali der ki, Allah'ın planını anlamaya çalışmak, karıncanın okyanusun derinliğini ölçmeye çalışması gibidir. Karınca ölçemez ama okyanusun büyüklüğünü kabul edebilir. Sen de Allah'ın hikmetini çözemezsin ama büyüklüğünü kabul et. Ve o kabul seni rahatlatacak. Rızkın meselesine gelelim. Çünkü biliyorum seni en çok boğan şeylerden biri de geçim sıkıntısı. Yarın ne olacak, para nereden gelecek, borçları nasıl ödeyeceğim diye her gece aklın çıkıyor. İmam Gazali İhyası'nda rızık konusunda şu hikayeyi anlatır. Bir arif zat çölde yürürken bir kayanın altında bir kertenkele görür. Kertenkele kıpırdamadan duruyor. Adam merak eder. Bu hayvan burada ne yiyor, ne içiyor? Saatlerce izler. Bir süre sonra bir kuş gelir, ağzında bir böcek var, önüne bırakır ve uçar. Kertenkele böceği yer. Ertesi gün aynı şey olur. Ve ertesi gün yine. Adam secdeye kapanır ve ağlar. Ya Rabbi, şu kayaya sıkışmış bir kertenkeleye bile rızkını gönderiyorsun. Bir kuşu postacı yapıp onun sofrasını kuruyorsun. Sen beni, eşrefi mahlukat olan insanı, kendine kul ettiğin beni mi aç bırakırsın? Senin Rabbin kim? Patronun mu? Müşterin mi? Eşin mi? Devlet mi? Yoksa hazineleri tükenmeyen Er-Rezzak mı? Rızkı vereni müşteri sanırsan, müşteri gelmediğinde çökersin. Rızkı vereni Allah bilirsen, o dükkan kapansa bile Allah'ın başka bir kapıdan göndereceğini bilirsin. İmam Gazali der ki, rızık korkusu, imanın zayıflığının en açık göstergesidir. Çünkü Allah, Kur'an'da yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın buyurmuştur. Bu ayet tüm canlıları kapsar. Karıncayı, solucanı, okyanusun dibindeki balığı bile kapsar. Sen bunlardan daha mı değersizsin ki Allah seni unutsun? Gel şimdi bu sohbeti arşı titretecek bir duayla mühürleyelim. Şimdi derin bir nefes al. Gözlerini kapat. Ellerini kalbinin üzerine koy. Ve benimle birlikte içinden tekrar et. Ey Rabbim! Ey kalplerin sahibi! Ey dertlerin dermanı! Ben geldim. Bütün acizliğimle, bütün yorgunluğumla, bütün kırıklığımla kapına geldim. Başka gidecek yerim yok. Başka sığınacak kimsem yok. Bugüne kadar hep ben yaptım, ben ettim dedim. Yoruldum ya Rabbi. Bugün şu saatte, şu dakikada elimdeki, gönlümdeki, zihnimdeki bütün yükleri senin o sonsuz rahmet okyanusuna bırakıyorum. Hakkımda hayırlı bildiğini gönlüme razı eyle. Gönlümdekini hakkımda hayırlı eyle. Beni nefsimin eline, insanların eline, korkularımın eline bırakma. Ben vekil olarak seni seçtim. Ben kefil olarak seni seçtim. Sen ne güzel vekilsin. Sen ne güzel dostsun. Geçmişimi tövbeyle temizle. Geleceğimi tevekkül ile aydınlat. Sen asla yalnız değilsin. Vazgeçtiğin anda kazanacaksın. Çünkü sen bıraktığında o tutar.
1: Burası Radyo.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah, merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Vücudu öldürenden korkmayınız. Ruhu öldürenden korkunuz. Denis Diderot.

0: 40 hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: 40 hadisi şerif. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavi de diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
1: Kırk hadisi şerif.

Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Neredesin?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Sa'd.

0: Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

derdimin dermanı, başımın tacı. Senden başka kimsem yoktur, yoktur bilesin. Gönlümün sultanı, gözümün nuru, efendim, sahibim, her şeyim sensin, her şeyim sensin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

0: 40 hadisi şerif.
1: Abdullah İbni Evfa'dan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatmıştır. İçlerinde sıla-i rahmi terk edenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. Burada topluluktan maksat sıla-i rahmi terk edene yardımcı olanlar ve onun halini kötü görmeyip hoşlananlardır diye tevcih yapıldığı gibi, yağmur bereketinin rahmet manasına kullanıldığı görüşüyle insanlardan yağmur kesilmesine vesile olacağı şeklinde de yorumlanmıştır.
0: Kırk hadisi şerif.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.
1: Aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi Davat 103.

40 hadisi şerif. Abdullah İbni Efa'dan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatmıştır. İçlerinde sıla-i rahmi terk edenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. Burada topluluktan maksat, sıla-i rahmi terk edene yardımcı olanlar ve onun halini kötü görmeyip hoşlananlardır diye tevcih yapıldığı gibi, yağmur bereketinin rahmet manasına kullanıldığı görüşüyle insanlardan yağmur kesilmesine vesile olacağı şeklinde de yorumlanmıştır. Kırk hadisi şerif.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, bu programımızda inşallah iman, ameli saliha, zikir, ölüm ve ahiret hayatından söz etmeye gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin eserinden istifade ediyoruz inşallah. İrşad isimli eserinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Muzaffer Ozak Hazretleri güzel bir dua ile başlıyor programa. Bizler de sizlere aktarmış olalım bu güzel duayı ve diğer kelamları. Ya Rabbi, insanı surette birbirine müsavi, eşit kıldın. Zira hepimizin ana ve babası Adem ile Havva'dır. Suretimizi insan kıldığın gibi siret ve batınımızı da insan eyle. Bizi rah-ı hidayet olan din İslam'dan ayırma. İlahi, kalplerimizi tevhid nuru ile nurlandır. Aklımıza tevfik ver. Bizleri irfan sahibi eyle. Ya Hennan, Ya Mennan. İlim senin sıfatındır. İnsanın kıymeti ilmiyle kaimdir. Kendi ilmine mağrur olup senden dur olanlardan eyleme. İblis gibi iflas edenlerden kılma. Okuyup da, dinleyip de, delaleti artan, hidayeti bulamayan ehli gafletten kılma. Ya Rab, insan daima ilim ile şeref ve lütuf sahibi olur. Okuyup da okuduğumuz ile amil olmayıp, cahil maskarası olan güruhu delaletten bizleri kılma. İlahi, bizleri doymayan göz, kanmayan ağız sahibi kılıp, deryayı tamağa düşürme. İlahi, bizleri senden razı olan, senin verdiğin nimete kanaatkar, gözü tok, gönlü zengin, ganilerden eyle. Dertlerine cihandan deva bekleyenlerden eyleme. Zira dünyadan dertlerine deva umanlar, yaralarına çare değil, belki yaralarının üstüne yara açmış olurlar. Bizi nadan-ı cahil ile hem bezmi sohbet etme. Zira cahil ile sohbet etmek bir musibettir. Bizi cahillere yoldaş eyleme ya Rabbi. Bizi rızay-ı şerifin olan amellerde kullan. Ya Rabbi, bizleri hevai nefsine esir olup nefs elinde zebun olanlardan kılma. İlahi, bizleri iman ile öldür, salihlere ilhak eyle. Yüze gülen düşmandan koru, namerde muhtaç eyleme. Düşmanlarımızı bize güldürme. Fani dünya nimeti kimseye baki değildir. Faniyi baki sanıp nakşa ve nakkaşa aldanan ehli gafletten bizi kılma. İlahi, bizleri salih, aşık kullarından ayırma. İsimlerimizi defter-i İslam'dan, ünvanımızı divan-ı uşşaktan silme. İlahi, yüzümüzü ve gözümüzü, gönlümüzü nur-i İslam, nur-i iman ve nur-u Kur'an ile ziyadar eyle. Kalbimizden dünya muhabbetini ihraç ve tathir eyle. Dilimizi sebten, küfürden, gıybetten, yalandan, acı söz söylemekten ve boş kelamdan tathir eyleyip, gönlümüzü, gözümüzü ve yüzümüzü nur-u Kur'an ile pür nur eyle. İmanlı bir kalp, şefkatli ve merhametli bir sadre malik kıl ya Rabbi. İlahi, lisanımızı hak söylemekte, Kur'an okumakla, tatlı konuşmakla tezyin eyle. Mala, mülke, kasaya, keseye, evlada, kadına, rütbeye bizleri esir olmuşlardan eyleme ya Rabbi. Bizleri faniye tapan, şeytana ibadet eden gafillerden eyleme. Bizleri hısım ve hasımlarına muhtaç olup el açan gariplerden kılma ya Rabbi. İlahi, bizleri evlatlarına terbiye ettirdiklerinden eyleme. Bir lokma ekmek için kapı kapı dolaşıp yâre el açanlardan eyleme. İlme say ettir. Bizleri öyle ilim ile süsle ki o ilimde senin rızan, senin cennetin, senin cemalin bulunsun. O ilim bizleri yalnız dünyada insanların sevgisine mazhar kılmasın. O ilimle dünya ve ahiretimiz mamur olsun. O ilimle bizler senin ve Resulünün indinde mergup ve mahbub olalım. İşte bizleri bu ilimle tezyin eyle Allah'ım Celle Celaluhu. Ya Rabbi, bu alemde sana tapan ve Habibini her şeyinden ziyade sevip onun yoluna her şeyi feda edenler ölmez. Onlar âb-ı hayat içtiler. Bizleri de bu zevata yoldaş eyle. Bizi bunlar ile haşreyle. Bizleri okuyan ve okuduğu ile amil olan, ihlas ile işleyen, okuduğunu düşünüp fikreyleyen, Allah'tan korkan, Allah'ı seven, Allah-u Teala'ya yakınlık isteyen ve istediği kendine ihsan olunan zümre-i necata ithal eyle ya Rabbi. Bizleri Habibine bağışla, affın ile dilşad eyle, ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Son kelamımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Ya Rabbi, bi hürmeti seyyidil mürselin. İsra suresinin 21. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, baksana onları nasıl birbirinden üstün tuttuk. Ahirette dahi büyük dereceler, daha büyük üstün tutmalar vardır. Ayet-i kerimenin tefsirinde buyruluyor ki, nasıl ki dünyada yaşayan insanların bazısı bazısından güzellik, kuvvet, akıl cihetiyle kimisini de mal, mansap, rütbe bakımından üstün kıldık isek, ahirette de aynen böyledir. Ahiret ehli de dünyada yaptıkları amel-i saliha bakımından birbirinden üstün derecelere nail olacaklardır. Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, ortağı ve benzeri olmadığına iman edip ikrar eden peygamberler peygamberi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nebilerin hatemi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmed Mustafa müştebasının risaletine iman edip onu her şeyinden ziyade seven, hakkın rızasına talip, cennetine rakip, cemaline müştak olan aşık-ı sadıklar. Ne güzel ifade ediyor. Kıymetli dinleyenler, dünyada nasıl kullar akılda, kuvvette, güzellikte, malda ve emlakta ve evlatta birbirlerine derecat ile faik, farklı yaratıldılar ise, ahirette de böyledir. Yalnız ahiret dünya gibi olmadığından dünyada olanlar fani, ahirettekiler ise bakidir. Dünyada Allah-u Teala'ya, din-i İslam'a, onun peygamberlerine iman edenler, amel-i saliha yapmazlar ise, bu imanları sebebiyle kendilerini cehennemden ve derekat-ı nardan kurtarırlar. Velakin derecattan mahrum kalırlar. Cehennemden kurtulmak, cennete girmek iman ile, derecata ermek ise amel-i saliha iledir. Zaten amel-i saliha iman nurunun feneridir. Amel-i salihasız iman, rüzgarlı havada yanan muma benzer. Rüzgarlı havada fenersiz mumun yanması devam edemediği gibi, amel-i salihasız imanın devamına imkan yoktur buyuruluyor. İnanan inandığını yapar ve yayar. Seven sevdiğinin istediğini yerine getirir. Mesela bir kimse iman etse de salih amel yapmasa ve inayet ilahi erişip iman üzere ölse, bu kimse nardan, ateşten kurtulur, cennete vasıl olur. Velakin derecata nail olamaz. Ne gibi? Düşününüz ki hepimiz cennet misali olan vatanımızda yaşadığımız halde, birçoğumuzun evinin, apartmanının olmadığı gibi, hepimiz bu ülkenin vatandaşı olduğumuz ve Bu yurdun malı bulunduğumuz halde evler, apartmanlar, bahçeler vesairenin çalışanların olduğu gibi cennete iman ile girilir. Salih amel işlemeyenler ise cennetin köşklerine, saraylarına sahip olamaz. Size bunu misal olarak söyledim. Buradaki evler, bahçeler gayrimeşru elde edilmiş de olabilir. Bu sadece bir misaldir. Cennet köşkleri, dereceleri ancak hak edene verilir. Böyle imanlı olup ameli salihası olmayan kişi cennete vardığında cennette köşk, saray ve huriler görür. Lakin bunlar bu zata verilmez. Görür, geçer. Zira bu makamların, bu derecelerin tapuları dünyadan verilmektedir. Bu tapu ise ameli salihadır, salih ameldir. Buna binaen dünya ahiretin tarlasıdır. Ahirette alınacak bu nimetlere dünyadan malik sahip olunur. Buradan oraya ne gönderirsen orada bulursun. Yaptığın hayır işlerinin her birine en az 10 sevaptan 700, bazısında bir haseneye 1000 sevap verilir. Dilerse Allah-u Teala daha ziyade de verebilir. Bir günaha bir günah yazılır. Allah dilerse daha ziyade de yazabilir. Buradan, yani dünyadan ahirete bir şey göndermeyen orada müflistir. Tüm bunlardan ibret al, amel eyle ve amelini ihlas ile yap. Allah rızasını bul buyuruyor. Cehennem de böyledir. İman etmeyen nara, ateşe müstahak olur. Küfrünü arttırıp fenalığını çoğaltan kişi derekat-ı cehenneme müstahak olur. Bir yumurta ile 1 milyonu çalan aynı azaba düçar olacak olur ise adalet-i ilahiye nerede kalır? İman edip salih amel yapan ile iman edip salih amel yapmayan kişi aynı derecata nail olur ise adalet-i ilahiyeye bu aykırıdır. Ama Allah-u Teala diler ve kulunu nara, diler ise cennetin en ulvi makamına getirmeye kadirdir. Mülkünde hakim, emrinde aziz odur. Bu iman edip ameli salihası olmayan kimsenin en yüce mertebeye çıkacağı demek değildir. Ama Allah dilerse meccanen de bu derecatı ihsan eder. Zaten cennet amel mukabili değildir, iman mukabilidir ve fazl-ı ilahi iledir. Cehennem ise küfür ve imansızlık mukabilidir. Günaha mukabil değildir. Adalet-i ilahi iledir. İman edene fazl-ı ilahiye yetişmez. Rahmeti sübhanı taalluk etmez ise günahına taalluk eden adalet-i ilahi ile Allah-u Teala'nın istediği miktar yanar ve azat olur. Allah Celle Celaluhu zulmetmez. İmansız cennete gidilmez. Cennet Allah ve Resulüne iman edenlerindir. Bir kimse imansız salih amelde bulunsa, bu yaptığı salih amel hürmetine son nefeste iman nasip olabilir. Ne gibi? İman edip ameli saliha icra eylemeyen, nasa kötülük, insanlara kötülük yapan zalimlerin imansız göçtükleri gibi. Birçok kişi fıtratı İslam üzere doğar. İmanlı yaşar, kafir olarak ölür. Birçok kişi fıtratı İslam üzere doğar, kafir olarak yaşar, İslam olarak ölebilir. İmansız olarak iyilik yapan için bu yaptığı iyiliklerin son nefeste imanına sebep olacağını söylemiştik. Bu böyledir. İman üzere ölmese bile onun arkada bıraktığı çocuklarından yahut torunlarından birisine iman nasip olur. Dünyası mamur olur, dünyada rahata kavuşur, dünya nimetlerinden kendisi ve ehli faydalanır. Zira imansızların ahirette nasibi yoktur. Nasibi olmadığından yaptığı imansız salih amelin mükafatını dünyada görür. Ahirette imansızlığından dolayı ise nara, yani ateşe girer. İyilik yapan kafirlerin ekserisinin dünya nimetlerine erişmeleri işte bu yüzden. Evet, kafir çok kötü, zalim ama dünyalık olarak çok geniş imkanlara sahip. Bu nasıl oluyor diyorsanız işte cevabı. İmansızların ahirette nasibi yoktur. iman edip kötülük yapan, fena, fasık Müslüman ise, günah işleyen Müslüman ise imanını kaybetmek ihtimaliyle karşı karşıyadır. İmanını kaybetmese bile yaptığı kötülüğün cezasını kendi dünyada veyahut ahirette çekeceği gibi evlatları da burada çeker. Dünyada bir takım musibetlere düçar olur. Kendi burada yaptığını çeker ise ahiret azabına da kefaret olur bu. Çektiği yaptığına muadil ise ahirette azap olunmaz buyuruyor. Çünkü iki azap vermek Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu şanından değildir. Bir adam bir adamı kasten katledilse, öldürse, o katile adalet ölüm cezası verip öldürülse ahirette o katilden sual olunmaz. Başka günahlarından sual olunur. Velakin dünyada çektiği o ölüm cezasından sorgu sual olmaz buyuruyor. Zira cezasını çekmiştir. Cezasını çekmediyse işte o zaman nara, ateşe atılır. Bir kimsenin yaptığı kabahate, hakimin verdiği ceza az ise adalet yerine gelmesi için kalan günahı miktarı yanar. Allah-u Teala affederse ona karışamayız, bilemeyiz. Bir kimsenin yaptığı kabahate, kabahatinden daha ağır ceza çektirseler, kabahati miktarı günahından hasf olduktan sonra geri kalan çektiği ceza diğer suçlarına kefaret olur. Başka suçu yok ise cennette derecat almasına sebep olur. Yapılan günahlardan dolayı çekilen cezalar kısım kısımdır. Bazısına Allah-u Teala bir zalimi musallat eder, evladından, ana ve babasından, hısım akrabasından çektirir. Komşusundan, karısından, kocasından çektirir. Kimine hastalık, yoksulluk ile çektirir. Bu cezalar ve buna mümasil cezalar dünyadaki cezalardır. İmanlı müminlerin yaptığı günahlara kefarettir. Bu musibetlere sabrı tahammül eyleyen müminler yaptıklarını burada bu musibetlerle öderler. Dünyada cezalarını çektikleri için ahirette de bir daha bu günahlarından sual olunmaz. Mutlak bu saydıklarım yapılan günahlara mukabil de olmayabilir. Çünkü dünyada yaşayan mutlak imtihana tabi tutulacaktır. Onun Allah-u Teala'ya olan kulluğunun miktarı kendisine tayin ettirilecektir. Yahut onun imtihanına sabr edip edemediği kullara gösterilecektir. İmanlı ve sabırlı olup bu imtihanı güzel verecek olur isek derecatına sebep oluyor. İman edip günah irtikab eyleyen böyle bir musibete uğradı mı onun günahına kefaret olur. Musibete müptela olan imansız kafir ve zalim ise ahiret azabı tecil olunmuştur. Bazı imanlıyım deyip namaz kılmayan, oruç tutmayan, salih amel icra etmeyen, nefsi hevası peşinde dolaşan, Müslümanım diyen bir kimseye niçin namaz kılmazsın, oruç tutmaz, hac etmezsin, Allah-u Teala'yı zikretmezsin, içki, zina, kumar ve Allah-u Teala'nın sevmediği sıfatları terk etmezsin, tövbeye gelmezsin dediğimizde, efendim filanca sarhoş içmiş sonra ölünce cennete gitmiş diye bir cevap veriyor. O sarhoş imanla göçtüğünden cennete gitmiştir. Allah-u Teala bir sarhoş kulunu cennete de alabilir. Senin önderin o sarhoş mudur? Ona uymakla mı emrolundun? Yoksa senin önderin Hazreti Kur'an değil mi? Hazreti Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabı, ensarı ve evladı değil mi? O sarhoş imanlı olarak cennete göçmüş. İçki içtiğinde mi imanlı göçtü, cennete girdi? Allah-u Teala'nın sevdiği bir işi işleyip affu mağfiretine nail olarak cennete girdi. Hiç şüphe yok ki bir kimse Allah-u Teala'nın dediğini tutmadığı, Allah-u Teala'ya asi olduğu takdirde cennete gidemez. Böyle iddia edene mecnunlar bile güler. Sarhoşluğu ile beraber mutlaka Allah-u Teala'nın sevdiği bir işi işleyip Allah-u Teala'nın affu mağfiretine nail olmuştur. Ondan sonra cennete layık olmuştur. amelinin derecesinde cennette mükafata nail olmuştur. Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an önderliğini terk edip bu sarhoşu kendine önder tutan gafil buyuruyor. Allah-u Teala'ya karşı olan bu isyanından dolayı affa nail olabilecek misin? Yoksa imansız göçüp azapta mı ve ebedi cehennemde mi kalacaksın? Bunun burasını hiç düşündün mü buyuruyor. Senin önderin Hazreti Mahbub-ı Kibriya'dır. O aleme rahmet olarak gönderildi. Ona uy, selamet bul. Kendine iblisleri önder etme. Böyle çirkin akaidten tövbeyle hemen Kur'an'a uy, dünya ve ahiretin mamur olsun. Aklı olan iblise ve nefsinin hevasına uyarak değil, Allah-u Teala'nın dediklerini severek kabul eder. Resulüne uyar ve Kur'an-ı Azimüşşan'a uyup fenalıklardan kaçınır. Bir şey yapacağı vakit yapacağı işin indi ilahide makbul mu yoksa merdut mu olacağını düşünür yahut bu yaptığımdan dolayı Allah-u Teala razı mıdır? Resulünü kırar mıyım? Yoksa iltifat-ı ilahiye nail mi olurum diye tefekkür eder. Böyle yapmayan kişi şuna benzer. Bir adam karanlıkta pazara çıkar. Hem karanlık hem de bu adam neler aldığının farkında değil. Satıcıların içinde her türlü insan var. İyisi de var, kötüsü de var. Parayı veriyor, ne verirlerse çuvalına dolduruyor. Ne aldığına dikkat etmiyor. O adam parasını verdi. Fakat neler aldığının farkında olmadı. Evine geldi, çuvalı döktü, ip diye yılanı almış. Bal diye katran vermişler. Et diye cife, kokmuş şeyler almış. Şimdi, verdiği paranın heba olması bir yana, aldıkları başına bela olduğu gibi, düşüncesiz yaptığı işler de başına bela olacaktır. Pazara çıkan insan, dünyaya gelen insandır. Her insan dünya pazarına gelir, şairin dediği gibi, ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık, döndük mezara.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza devam ediyoruz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin İrşad isimli ikinci cildinden istifade etmeye gayret edeceğiz. Allah-u Teala İsra Suresinin 72. ayet-i cellesinde mealen buyuruyor ki, dünyada hak ve hakikati görmeyenler, işte onlar ahirette de âmâ olacaklardır. Belki daha ziyade yoldan sapacaktır. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uymayarak yaşayan kimse âmâ gibi yaşar. Zira Kur'an-ı Kerim taraf-ı ilahiden verilen bir göz gibidir. Buna binaen Allah-u Sübhanehu En'am suresinin 104. ayet-i cellesinde mealen buyuruyor ki, muhakkak Rabbinizden size görmek için göz geldi buyuruyor. İmansızların yaptığı, dünya hayatında gözü görmeyen kör bir kişinin imansız ve hilekar madrabazlarından alışveriş yapmasına benzer. Bu madrabaz satıcılar şeytan ve nefistir. İmansızlar gözü kör velakin haris bir alıcı gibidir. Parayı sarf edip iyi şeyleri alması lazım gelirken, yani ömrünü hayırlı işlere sarf etmesi gerekirken, ömrünü havaya verip telafisi mümkün olmayan zarara uğramıştır. Aldıklarının mahiyetini ancak kabirde öğrenecektir. Biraz evvel ara vermeden önce bahsettiğimiz, pazardan evine dönünce çuvalını boşaltıp içindeki aldıklarının başına bela olması, dünya hayatında yaptıklarından kabirde sual olunup azaba düçar olması gibidir. Halilullah İbrahim Nebi İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'ya münacaat eyledi. Ey Rabbim, bana ölümümün yaklaştığını bildir, sana daha çok ibadet edeyim, sana kulluğumu ziyade edeyim diye niyazda bulundu. Seneler geçti, bu duasına, bu niyazına cevap verilmedi. Bir gün niyazında senelerce evvel bu şekilde bir duada bulunduğunu, Zatullah'ın unutmaktan münezzeh olduğunu beyan ederek cevap verilmeyişin hikmetini sordu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Rabbimiz, ey Halilim, sana seneler evvel ölüm habercisi geldi. Bu habercinin haberinden gafil mi oldun? Hazreti Halil, ya Rabbi bana böyle bir haberci gelmedi dediğinde, aynaya bakmıyor musun ya İbrahim? Sakal ve saçına ak düştü. Bunlar, bu ağırmalar ölüm habercileridir buyurdu. Ölüme hazır olan, Halid-i Nez'e giren kişiyle Azrail Aleyhisselam arasında şöyle bir muhavere olur. Niçin bundan evvel bana geleceğini bildirmedin, haber yollamadın? O Melekül Mevt, sana çok haberci yolladım ama sen bu habercileri dinlemek bile istemedin der. Koma haline giren insan, hayır, bana haberci gelmedi der. Evvelce anneni, babanı, dedeni aldım. Akrabalarının ruhunu kabzeledim. Yürüyen ayağına ağrı girmiş, gören gözünün nuru, midenin hazım kuvveti kalmamıştı. İşte bunlar benim habercilerimdi dedi. Ölenleri gördün, kendini ölmeyecek sandın. Sen bu habercilere sırt çevirdin. Halkın evlatları yetim, kadınları dul kaldı. Haneler dağıldı, konaklar yıkıldı, padişahlar, beyler öldü. Bunları sana getiren habercileri sen tekzip ederdin. Şimdi sıra senin deyip o kişinin ruhunu alır Melekül Mevt. İmanlı, salih amel erbabı ise,

Ve nihayetsiz nimete, yani imansız, amelsiz ise felakete düçar olur. Unutulmaz yaralar açılır. Urgansız, zincirsiz amel çukuruna bağlanır. Kabri cehennem çukurundan bir çukur olur. Üstüne altından kubbe yaptırsan faydası olmaz. Yine cehennem çukurundan bir çukurdur. İman ile göçerse o kişinin de kabrinin üstü ne kadar harap olsa da içi cennet bahçesinden bir bahçedir. İş kabrin sağlamlığında değil, imanda. Kefenin güzelliğinde değil, salih amelde. İş dünya mülküne sultan olmakta değil, ebedi alemde sultan olmakta. İş yalnız buradaki haneyi mamur etmede değil, ahiret evini salih amel ile mamur etmekte. Dünya hayatı nasıl ise ahiret hayatı öyle demiştik. Yalnız şu farkı vardır ki dünya hayatının sonu var. Ahiret hayatının ise sonu yok. Yani dünya fani, ahiret baki. Bu arada dünyada irade vardır. Kul Allah-u Teala'nın istediği kadar iradesini kullanabilir. Dünya aleminde kul kisbeder, yani ister. Allah Celle Celaluhu diler ise o şeyi halk eder, yaratır. Bu dünya aleminde kulun her istediğini, her kisbettiğini yaratmak Allah-u Teala'ya vacip değildir. Yani kulun istediği bir şeyi Allah dilerse yaratır, dilerse yaratmaz. Ahiret aleminde kafirlerin kisbettikleri, istedikleri şeyin hiçbirisini Allah-u Teala yaratmayacaktır. Lakin müminler her kisbedip istedikleri, nefislerinin arzu ettiği her şeyi lütfu ilahi, ihsan-ı ilahi olarak yerine getirilmiş bulacaklardır. Ayet-i Kerime, Fussilet Suresi 31. ayeti celile mealen Rabbimiz, nefsinizin arzu ettiği şeyleri Allah sizlere cennette hazırladı buyurulmuştur. Bu dünyada bütün mahlukatta bulunan rahmet, merhamet, şefkat vesaire sıfatlar Allah-u Teala'nın rahmetinin 100 kısmından bir kısmıdır. 99 bölümünü ahirette müminlere, aşıklara, sadıklara saklamıştır. Dünya aleminde bu yüzde bir rahmetten bütün mahlukat, inanan ve inanmayan herkes nasiplenmektedir. Lakin ahirette %99 olan rahmete erişebilmek için şart mümin olmaktır. Bazı ahmaklar dünyada insanların hepsinin aynı haklara sahip olmasını istiyorlar. Evet. İnsanların birbirlerinden farklı hallere sahip olması yalnız dünya aleminde değil, ahirette de böyledir. Cennette herkes aynı derecede, cehennemde de herkes aynı derecede değildir. Bu dünyada olduğu gibi herkese ayrı ayrı tecelliyat olacaktır. Bu dünyada kimi zengin, kimi fakir, kimi kör, kimi görücü, kimi sağır, kimi işitici, kimi güzel, kimi çirkin, kimi topal, kimi cüzzamlı, baraslı, inmeli, kimi geda, kimi bay, kimi sultan, kimi köle olduğu gibi, bir zenginin mal ve emlakının diğerinden farklı olması gibi, orada da azapta olsun, nimette olsun, kullar aynı nimet, aynı azapta olmayacaklardır. Kimi hazır yiyecek, kimi yine çalışmak zorunda kalacaktır. Dünya zaten ahiretin bir misalidir, tabii görene. Ahiretin sultanları peygamberler, bunlarla beraber sıddıklar, şehitler, salihlerdir, salih amel işleyenler. Bunların da birbirleri üzerine hepsinin ayrı derecesi vardır. Ahirette güzeller müminlerdir, çirkinler kafirlerdir. İnsan hakkı yiyenler, halkı el ve ayakları ile incitenler sakat olarak haşrolacaktır. Zina edip tövbe etmeyenler cüzzamlı, baraslı olarak mahşere gelecektir. Allah-u Teala'nın zikrinden yüz çevirenler kör olarak haşrolacaktır. Onun için evliyaullah, Allah dostları ahireti bu dünya aleminde görmüşler, ilmel yakini, hakkal yakine getirmişler de mutu kable ente mutu sırrını fehmeyleyen haşrı neşri gördü, bunda mef'ayu sur olmadan demişler. Ölmeden evvel ölenlerin sırrını anladın mı?
Bunlar ahirete varmadan onu burada bu dünyada gördüler. Sen de ölmeden evvel ölürsen, yani azgın nefsine gem vurup hak yolunda yürürsen, kainata ibret ile nazar edersen, cenneti, cehennemi, mizanı ve sıratı, huriyi, gılmanı, kul ve sultanı, kıyameti, öldükten sonra dirilmeyi, halkın hesaba çekildiğini ve kafirin nara, müminin cennete girdiğini, kısacası gayip diye duyduklarını burada da aynen görebilirsen, çünkü ahirette ne var ise ne olacaksa hepsinin bir numunesi buradadır. Bak ve gör. Göremiyorsan Allah-u Teala'ya yalvar, sana göstersin. Tekrar ediyorum. Senin gayip ile iman ettiğin ahiret aleminin her bir numunesini bu alemde görebilirsin. Yeter ki gözünü kapayıp da gökte güneş yoktur der gibi saçma bir iddiada bulunma, buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ve buna benzer konularda tekrar sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere çene kapayıp ahirete huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri rızasına uygun bir hayat geçirebilmemizi cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

İtaat ve ibadetle iş bitmez. Söz söylemekte, etrafa bakmakta, yemek yemekte fevkalade ihtiyatlı olmak lazımdır. Mevlana Alaaddin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Kırk Hadis-i Şerif.
2: Ebu Bekre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Sıla-i rahmi terk etmeyle azgınlık günahını işleyenin ahirette ona hazırlanan azapla beraber dünyada Allah'ın acele olarak cezasını vermeye bunlardan daha layık bir günah yoktur. Hadis-i şerifte geçen bağî kelimesi azgınlık lafzıyla tercüme edilmiştir. Azgınlık yapmak, azgın olmak, Allah'ın emir ve yasakları dışına çıkarak mahlukatına zulüm etmek manasına gelir. Diğer bazı hadislerde zulüm günahından daha çabuk dünyada cezası verilen bir günah yoktur mealinde ifade bulunduğundan buradaki anlamla uygunluk meydana gelmektedir. Ancak burada sıla-i rahmi terk etme cezası da zulme ilave edilmiş oluyor.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo.
1: Eğer
0: Radyo Nida 107.3
1: son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

kıymetli. Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba, bizleri sizlerle buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yüce Mevla yapacağımız programı hayırlara vesile eylesin. Rabbimiz istifade edenlerden eylesin. Şuurlu Müslüman olmaktan bahsediyoruz. Daha önceki programlarımızda ibadette şuurlu olmaktan bahsettik. Arkadaşlıkta, dostlukta şuurlu olmaktan bahsettik. Bugün de hayırsever olmakta, hayır yapmakta nasıl şuurlu bir Müslüman olmalıyız? Bu konudan bahsedeceğiz. Bu konuda da çok eksiğimiz var. Hangi niyetle hayır yapmalıyız? Hangi kelimeleri kullanmalıyız? Mesela bugün bazıları hayırsever diyor, bazıları sponsor diyor veya daha farklı şeyler söyleyenler var. Nelere dikkat etmeliyiz? Hayır yapmadan önceki niyetimiz ne olmalı? Yaparken hangi davranış içerisinde olmalıyız? Yaptıktan sonra bunun muhabbetini nasıl yapmalıyız veya yapmamalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Neden hayır konusunda şuur diyoruz? Çünkü insan ömrü boyunca Allah yolunda düşünün bir hizmet yapıyor, bir hayır yapıyor. Bu bazen parasıyladır, bazen bedeniyledir, bazen gönlüyledir. Bir şekilde bir hayrın içerisinde oluyor ama bunu zayi edebiliyor. İyilikleri, bazı şeyler yok edebiliyor. İnsanın niyeti o güzel davranışı yok edebiliyor veya 10 kat değerli kılabiliyor, 100 kat değerli kılabiliyor veya hadise göre 700 kat değerli kılabiliyor. Dolayısıyla madem ki bize bir hayır kapısı açılmışsa bu bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Bunu nasıl koruyacağımızı çok iyi bilmemiz lazım. İyi bir şuur sahibi olmamız lazım ki onu ölene kadar koruyalım ve ahirette bizim karşımıza çıksın. Aksi takdirde çalışırız, çalışırız, en sonunda elimize bir şey geçmez, zarar ederiz. Allah dostları dermiş ki müritlerine, ben sizlerin zarar etmesini istemiyorum, o yüzden şöyle şöyle yapmayın derlermiş. Bu sebeple biz kendi kendimize böyle demeliyiz. Ben zarar etmek istemiyorum. Namaz konusunda zarar etmek istemiyorum. Oruç konusunda zarar etmek istemiyorum. İşte hayır konusunda, yardım konusunda, hizmet konusunda zarar etmek istemiyorum. Yani kaybetmek istemiyorum. Yaptığım iş boşa gitsin istemiyorum. Aksine ben bir yaptıysam niyetim güzel olsun, 10 olsun onun değeri, 100 olsun, 700 olsun veya daha fazla olsun. Öncelikle hayır nedir? Hayır, Allah yolunda bir insanın sırf Allah rızası için bir bağışta bulunması veya bedeniyle bir iş yapması veya diliyle insanlara iyiliği, güzelliği tavsiye etmesi. Yani ya dilinle, ya bedeninle, ya malınla bu hayrı yapmış olursun. Bu hayrın hayır olarak yerine geçebilmesi için bir Müslümana ilk lazım olan şey nedir? Niyettir. Ne olursa olsun öncesinde bir niyet. Ben bunu niçin yapıyorum? Birine görünmek için mi yapıyorum? İnsanlar daha sonra benim için çok hayırsever desin diye mi yapıyorum? Yani içimden bu geçiyor mu? Bu istek, bu arzu var mı bende? Varsa bunu nasıl yok edebilirim? Bunun yoluna bakmalıyız. İmam Gazali Hazretleri, İhya-ı Ulumiddin diye biliyorsunuz, büyük bir eseri var. O eserin içerisinde kalple ilgili konuları da anlatıyor. Kalbin hastalıklarından bahsediyor. Namaz nasıl bir farzsa, oruç nasıl bir farzsa, işte zekat nasıl bir farzsa, bu farzları yok edecek şeyleri, onlara zarar verecek şeyleri ortadan kaldırmanın da farz olduğunu, vacip olduğunu söylüyor. Yani diyelim ki sen namaz kılıyorsun veya bir hayır hasenat yapıyorsun ama burada kötü bir niyetin olduğunda, gösteriş olduğunda onu yok ediyor mu? Evet, yok ediyor. Allah rızası için değil de gösteriş için bunu yaptığında, riya olarak bunu yaptığında o hayır yok oluyorsa, o zaman diyor senin riyayı tedavi etmen senin için bir vaciptir artık. Sen onu tedavi etmen lazım. Gösteriş hastalığı varsa sende,
Bu kıyafet giyerken olur, bu araba konusunda olur, bu telefon konusunda olur, bu konuşmada olur, dinlemede olur, akrabalar arasında olur. Ya nerede sen kendinde bir üstünlük görüyorsan, gösteriş görüyorsan, sahip olduğun bir şeyle insanlar arasında kendini göstermeye çalışıyorsan, sende bir riya hastalığı var, bir gösteriş hastalığı var ve bu hastalığı tedavi etmen şarttır. Namaz nasıl senin için farzsa, onu diyor tedavi etmen de senin için bir farz olmuştur. Çünkü farz olan bir şeyi ortadan kaldıran bir hastalık var sende. İlk önce onu yok etmen lazım. Yoksa çalıştığın şey boşa gidecek. Yani sen eline bir elek almışsın, su taşımaya çalışıyorsun. Her tarafı delik oysa ki. Sen önce o delikleri kapatman lazım. Veya o delikleri olmayan bir kap alman lazım ki o suyu taşıyabilesin. Altı, eline kabın altı hep delik. Suyu dolduruyorsun. Biraz sonra doğru boşaltıp boşaltıp gidiyorsun. Şimdi önce sen neye dikkat etmen lazım? Önce sağlam olan bir kaba dikkat etmen lazım. Ona sahip olman lazım. Onu tamir etmen lazım eğer bir eksiği varsa. Aksi takdirde suyu taşıyamazsın, su götüremezsin, suya sahip olamazsın. O zaman diyor önce namazı, orucu, zekatı, haccı, hayır hasenatı yok edecek, onlara zarar verecek bir hastalık sende varsa önce bunu yok etmen lazım. Önce bunu tedavi etmen lazım. Bu hastalıktan nasıl kurtulabilirim? Bunun yoluna bakman lazım. İşte hayır hasenat konusunda da şuurlu bir Müslüman olmak için niyetimizi güzel yapacağız. Ve bu hayır hasenata zarar verecek duygu ve düşüncelerden uzak duracağız. Böyle bir hastalığımız varsa tedavi etmenin yollarını arayacağız. Nasıl ki zahiren hasta olduğumuzda doktora gidiyorsak, ilaç alıyorsak veya bir yakınımıza soruyorsak, bir tedavi yöntemi araştırıyorsak, aynı şekilde manevi hastalıklarda da bir tedavi yöntemi bulmamız lazım. Yoksa bu hastalıkla ömür boyu yaşarız ve bu hastalık, bu manevi hastalık bizim nice hayır hasenatımızı yok eder. Elde avuçta bir şey kalmaz. O zaman diyeceğiz ki ya Rabbi, ben senin rızan için işte şu camiye hayırda bulunuyorum. Kalben bunu söylüyoruz. Ya Rabbi, ben senin rızan için şu yetime yardım ediyorum. Sırf sen böyle istediğin için, sen yardım etmemizi istemişsin. Ben de sana olan sevgimden, sana olan muhabbetimden dolayı ben bunu yapıyorum. Bir karşılık bekleyerek de değil. Ama Allah-u Teala karşılıksız da bırakmaz. Senin niyetinin güzelliğine göre kat kat onu verir. Ama bizim önce niyetimiz sadece ve sadece Allah rızası için bunu yapmak. Bu şuurdayız. Böyle olursa hiçbir tehlike bizim bu niyetimizi bozamaz. Niyetimiz çünkü güzel, sağlam yapmışız. Yani sen öyle bir bina yapmışsın ki depremde sallanır ama yıkılmaz. Çünkü sağlam yapmışsın sen. Ama çürük olursa bırak depremi, rüzgarda bile yıkılabilir. Bir fırtınada yıkılabilir. Sağlam olursa niyetimiz, dış tehlikeler, bozuk niyetler bizi etkilemez. İçimizden gelir, içimize bazı hisler gelebilir ama hemen onu bertaraf ederiz. Ondan korunuruz. Çünkü biz sağlam bir niyet yaptık. Ya Rabbi, ben yalnızca senin rızan için bu iyiliği yapıyorum dedik. Bu bir çocuğa yardım etmek, bu komşuya yardım etmek, bu yoldaki bir taşı kaldırmak, bu bir yaşlının elinden tutmak, birinin faturasını ödemek, bir camiye yardım etmek, bir Kur'an kursuna yardım etmek, aklımıza ne geliyorsa hepsinin öncesinde şöyle kısa bir düşünüyoruz. Kalbimizden, ya Rabbi, ben senin rızan için yapıyorum. Veya

yapmaya başlarız. Dolayısıyla önceliğimiz nedir? Hayır ve hasenatta niyettir. Ve bu niyet tertemiz, berrak. Bir deniz düşünün, bir okyanus düşünün ama tuzlu. Siz öyle bir susamışsınız ki gidiyorsunuz, suyu buldum diyorsunuz, kana kana içiyorsunuz ama ne olur, daha çok susarsınız. Çünkü tuzlu su. Size ne lazım? Size temiz, berrak bir su lazım. Bir bardak su mu daha kıymetlidir? Yoksa şu denizler dolusu tuzlu su mu daha kıymetlidir? Bir bardak su senin için, eğer susadıysan. Öyleyse bir bardak su gibi temiz, berrak bir niyete sahip olmalıyız. Öyle bir amele sahip olmalıyız. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aramızın ardından kaldığımız yerden hayır ve hasenatla ilgili şuur konusundan devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, hayır konusunda, hasenat konusunda, yardım konusunda, hizmet konusunda nasıl şuurlu bir Müslüman olmalıyız? Bunlardan bahsediyorduk ve en son bir Müslümanın hayır yapmadan önce muhakkak niyet etmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu niyetin sağlam olması gerektiğinden, savrulmaması gerektiğinden, temeli sağlam olursa hiçbir sebep bunu yıkamaz demiştik. Ve yine kişinin yapacak olduğu hayır öncesinde kendisine bir sorguya çekmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Yani ben bu hayrı niçin yapıyorum? Bir şuur kazandırmak için kendi kendine. Ne gibi tehlikeler olabilir? Hangi hisler içime gelebilir? Etraftaki insanlar bu hayrı yaptıktan sonra bana neler söyler? Bunları bir düşünüp daha sonra da bunlarla ilgili çözüm bulmak. İnsanlar beni övdüğünde ben onlara nasıl cevap vermeliyim, bunları düşünmek. Kendi içinde hisler geldiği zaman bu hislere nasıl cevap verecek, bunları nasıl bertaraf edecek, bunları düşünmek. Niyetinin sadece Allah için olduğunu bilmek ve eğer ki içindeki bu hisse kapılırsa, bu gösterişe, bu başka arzulara kapılırsa bu amelinin zayi olacağını düşünmek ve bundan dolayı da amelinin zayi olmaması için, bu hayrın boşa gitmemesi için niyetini tekrar tekrar kontrol etmesi gerektiğini söylemiştik. Evet, şimdi bir başka bir konuya geçiyoruz. Yani hayır konusunda başka bir şuurlu olmamız gereken konu. İnsanlar yardım isterken işte ne diyorlar mesela? Ya hayırsever lazım diyorlar ya da sponsor lazım diyorlar. Böyle farklı farklı söyleyenler olabiliyor. Öncelikle biz şunu ayırt etmemiz lazım. Kullanacağımız herhangi bir konudaki bir kelime bize iyiliği, hayrı hatırlatması lazım. Onu çağrıştırması lazım. Mesela biz secde diyoruz, değil mi? Ve secde kelimesinden ne türetilmiş? Mescit. Mescit de secde aynı kökten, secde edilen yer. Birbiriyle bağlantılı olarak türetilmiş. Bunun gibi çok fazla böyle örnekler verebiliriz. Ancak bakıyoruz ki hayır konusunda artık insanda bir hayırsever lazım demiyor. Çok nadir duyuyoruz. Sponsor lazım diyorlar. Cami yapacak, sponsor lazım. Kur'an kursu yapacaklar, sponsor lazım. Çeşme yapacaklar, işte sponsor lazım. Yani hemen bu kelimeyi kullanılıyorlar. İşin daha da ilginç tarafı şu. Hayır olmayan bir iş var. Yani öyle bir şey var ki ona yardım yaptığında hayır olmaz yani. Bunun için de sponsor kelimesini kullanıyorlar. Veya adam haram olan bir şey için de para toplayabilir yani. Ya kendince onu doğru buluyordur. Ve onun için para istiyor sağdan soldan. Bu da sponsor diyor yani. Veya istediğini düşünelim. Allah korusun bir adam kumarhane açacak. Diyor ki ben bu mahalleye kumarhane hizmeti sunacağım diyor. Kendince iyi bir şey olarak görüyor. Buna sponsor lazım diyor. Ama hiç kimse haram olan bir şey için hayırsever lazım demez. Çünkü bilir onun hayır olmadığını, Allah için olmadığını, olamayacağını. Öyleyse bunu ayırmamız lazım. Yani iyi olan şeyler için de sponsor deniyor, kötü olan şeyler için de sponsor deniyor. Veya ne iyi ne kötü. Yani bunun için de sponsor kelimesi kullanılıyor. Hayırsever dersek ne olur? Bir kere akla hayır gelir. Hayrı sevmek, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte buyuruyor ki mümin ölene kadar hayra doymaz. Harika bir söz bu. Gerçekten gönlümüze nakşetmemiz gereken ve ölene kadar hiç unutmamamız gereken bir söz. Biz buna talip olmalıyız. Mümin ölene kadar hayra doymaz. Yani o hayrı hep seven olacak ve hep hayrı yapma taraftarı olacak. Öyleyse aklımıza sürekli hayrı getiren, iyiliği getiren sözler söylemeliyiz. Hayırsever. Bize bir hayırsever lazım dediğin zaman
kişinin aklına zaten hayır gelecek. Belki durumu olmayabilir. Para olarak bir şey vermeyebilir. Bedenen yardım edemeyebilir. Ama aklına hayrı getirdin. Ve bu hayrı getirdiğin için, hayırsever lazım dediğin için kendisi diyecek ki keşke benim de olsaydı. Keşke ben de verebilseydim. Ben de hayrı seven bir insanım aslında diyecek içinde. O yüzden bu kelimelerimizi de unutmamalıyız. Bu kelimelerimize dikkat etmeliyiz ki aklımıza iyilikler, güzellikler gelsin. Ve şunu demiyoruz ya, sponsor dediğin için o hayır olmaz. Hayır, böyle fıkhi bir şey söylemiyoruz. Ama daha güzeli varken niye terk edelim ki onu? Bakın, eskiler akla hayrı getirmek için çok büyük gayretler etmişler. Bir insanın aklına hayır gelsin diye bir çatının altına ya hafız yazmışlar, aklına gelsin. Buranın koruyucu olduğunun, Allah olduğunu bilsin. Her ne kadar sen en güzel şekilde yapsan da, en sağlam şekilde yapsan da koruyacak olan ancak Allah'tır. Bu aklına gelsin. Çatının hemen altına ya hafız yazıyor. Kapların üzerinde iftah lana hayrel buhab yazıyor. Akla hayrı getiriyor yine. Ya Rabbi bize hayır kapılarını aç. Bu kadar dikkat etmişler. İşte bir iş yerinin, bir evin duvarında bakıyorsunuz yine akla hayrı getiren, iyiliği getiren bir söz var. Bazı yerlerde ya Fettah yazmışlar. Fettah Allah-u Teala'nın ismidir. O Fettah ismiyle hayır kapılarını açandır. Onlar sadece sözle söylemekle kalmayıp evinin kapısına, çatısının altına, evinin duvarına, iş yerinin duvarına, köprülere, böyle bulduğu her yere akla hayrı, iyiliği, güzelliği getiren sözü yazmışken biz şimdi bu hayır kelimelerini nasıl terk edelim? Biz onu bırakıp da bu hayır kelimesini, hayırsever gibi güzel bir kelimeyi bırakıp da sponsora mı geçelim? Tabii ki dilimiz alıştı. Yani toplum olarak bir alışkanlık oldu. Ama ben şahsen hiç kullanmıyorum. Yani şu ana kadar hiç hatırlamıyorum bir hayır için sponsor lazım dediğimi. Kendi kendimize bunu alıştırırsak, dikkat edersek zamanla artık sponsor yerine hayırsever demeye başlarız. Daha güzel bir kelime, akla hayrı getiren bir kelime, hayrı sevmeyi anlatan bir kelime. O yüzden burada kelimelerimizi de seçerek konuşmak, niyetimizin güzel olması, o hayrı daha güzel yapmamıza veya yapılmasına vesile olmamıza ne olacaktır? Fayda verecektir. O kapıyı aralayacaktır. Hayır konusundaki başka bir şuurlu olmamız gereken konu, bir başkasını hayra davet ederken üslubumuz. Bu konuda da çok şuurlu bir Müslüman olmalıyız. Ve bu konu çok hassas bir konu. Kendimizle ilgili olan konudan daha da önemli bir konu. Biz kendimiz bir şekilde tamam hayır yaparız ama hayır yapmayan, bu konuda çok istekli olmayan veya durumu olmayan, hayır yapmak isteyip de durumu olmayan kişilere gittiğimizde bir hayır yapmasını rica ettiğimiz, bu bedeniyle olabilir. Gel şurada cami için tuğla taşıyacağız diyorsun. Veya para olabilir. Ya buranın faturası ödenecek, para, şu kadar para lazım. Veya sözle bir hayır olabilir. Burada birinin bu İslam'ı, bu fıkhi konuyu veya şu hayrı anlatması lazım. Gel sen anlat diyorsun yani. Bu tür bir hayra davet ederken üslubumuz çok iyi olmalı. Güler yüzlü olmalıyız. İşin gerçekten bir hayır olduğu mesajını karşı tarafa vermeliyiz. Eğer yanlış bir üslupla gidersek hayır yapacak olan kişiyi de kaçırırız. Onu o hayırdan uzaklaştırırız. Hayır yapmasına mani oluruz. Bu da çok büyük bir vebaldir. Maalesef bunu zaman zaman görebiliyoruz. Bir camide şöyle bir şeye ben şahit olmuştum. Bir tane bir abi, yani tahminim 55-60 yaşlarında falandır. Cuma günü camiye gelen kişinin işte ayağına bakıyor. Çorap yoksa uyarıyor onu ki böyle bir İslam ahlakında böyle bir davranış yoktur yani. Bunu nasıl ortaya çıkardılar bilmiyorum. İnsanları böyle rencide etmek yoktur dinimizde. Bunun üslubu, yöntemi de bu değildir. Kendince o iyilik yapıyor. Kendince bir hayır yapıyor aslında.
Cuma günü bir iyilik yapıyor. Neyse böyle bakıyor sağa sola. İmam hutbeye çıktı. Hutbede hutbeyi anlatırken, hoca orada vaazını yaparken bir tane abiyi gördü. Benim bir saf önümde birisi. Yanında da çocuğu var. Küçük bir çocuğu var. Geldi ona, ki hutbedeyken zaten konuşulmaz. Değil mi? Yani yanındaki ne diyor? Peygamberimiz sus bile diyemezsin. Ama abi geldi ona, işte ayağında dedi çorap yok dedi. Aşağıda dedi çorap var dedi, girişte oradan çorap al giy dedi. Adam öyle bir utandı, öyle bir mahcup oldu, yüzü kızardı, yanında da çocuğu var. Şimdi iyilik mi yaptı bu kişiye, kötülük mü yaptı? Namaza gelen bir insanın gönlünü darmadağın etti. Ya bırak çorapsız kılsın, yani bu kadar buna abartmanın bir anlamı yok. Veya bunu söyleyeceksen, madem bir hayır yapacaksan caminin girişinde bekle git. İnsanlar girerken elinde de çorapla durursun. Güzellikle çorap almak isteyen varsa çorap giyebilir dersin. Ayağı ıslak değilse de kimseye de zorla çorap da giydiremezsin. Veya bu başka bir konu, hani çorap orada verilir mi verilmez mi, bu başka bir konu. Ama bu kişinin bu üslubu, bu davranışı, hem oradaki onu gören herkes böyle rahatsız oldu, hem de o abi çocuğunun yanında çok mahcup oldu, insanlara karşı mahcup oldu, kalkamadı da ayağını gizledi böyle İmamla hutbede o anda. Yani yaptığımız iyiliği düzgün yapmalıyız, zayi etmemeliyiz, bir başkasına zarar verecek şekilde yapmamalıyız. Veya birisine bir iyilik için bir şey söyleyeceksin, mesela para isteyeceksin. Adam şimdi diyor ki ya sen vermezsen kim verecek? Ya olabilir, adamın durumu iyi olabilir ama belki o an müsait değildir. Bunu daha güzel bir üslupla söyleyebilirsin. Ya sen yardımsever bir insansın. Yani kimse yapmasa ben biliyorum sen yardım yaparsın. Bir şekilde sen bir yolunu bulursun. Gerekirse başkasından borç alır yine verirsin. Böyle yaklaşsan adam muhabbete gelir. Yoksa da gerçekten gidip borç alır. Veya ne bileyim seni birisine yönlendirir. Ya bende yok ama ben birini arayacağım, o sana yardım eder. Sen git oradan, madem bu caminin faturası ödenecek, bu Kur'an kursunun faturası ödenecek, ya da ne bileyim bu dediğin hayır yapılacak, hallederiz onu bir şekilde, bizim de bir katkımız olur der sana. Ama öyle bir konuya giriyor ki adam karşısındaki insanı mahcup ediyor ve mecbur bırakıyor. Bakın alimler demişler ki hayır, hasenat, güzellikler gönülden yapılması lazım. Birinin baskısı altında kalarak yapılmaz. Ha şunu var. İnsanlar bana baskı yapıyor diye ben de iyiliği terk etmemeliyim. Bazı insanlara bunun arkasına sığınıyor. Yani gelip diyor böyle illa yardım etmem gerekiyormuş gibi söylüyor. Kimseye yardım etmiyorum diyor. Bu da şeytanın bir aldatmacası. Sen de ona kanma. O yanlış yapıyor diye biz de yanlış yapamayız. Ama biz kendi açımızdan baktığımız zaman herhangi bir kişiyi herhangi bir hayra davet ederken kesinlikle üslubumuza dikkat edeceğiz. Eğer iyi bir üslup sahibi değilsek o kişiyi yardıma davet etmeyeceğiz. Başkası yapacak onu. Gidip başkasına söyleyeceğiz. Daha iyi konuşan, daha güzel bir üslup olan birisine gidip dersin ki ya burada böyle böyle bir hizmet var, sen daha güler yüzlü bir insansın, bu konuda ilmin de var, tecrüben de var, sen bu işe öncülük yap, sen anlat, ben söylersem insanlar kırılabilir, beni yanlış anlayabilir, ben düzgün ifade edemeyebilirim, sen daha güzel ifade edersin de o insan gerekirse o yardım için insanlara davette bulunsun. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah hayır ve hasenat konusunda nasıl şuurlu bir Müslüman olmalıyız, bu konudan devam edeceğiz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Kıymetli dinleyicilerimiz, hayır ve hasenat konusunda şuur konusundan bahsediyoruz. Bir Müslümanın hayır ve hasenatta nasıl şuurlu olması gerekir? Bunlardan bahsettik, niyetten bahsettik. Kişinin ne olursa olsun niyetinin sağlam olması gerektiğini söyledik. Yine hayır ve hasenatta üsluba dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Bir kişiyi hayra davet ederken kesinlikle üslubumuzun düzgün olması gerekir. Aksi takdirde insanları o hayırdan uzaklaştırabiliriz dedik. Yine başka bir konu olarak da sponsor yerine hayırsever kelimesini tercih etmemizin daha güzel olacağını söyledik. Şimdi başka bir şuurlu olmamız gereken konu da iyilik yaptıktan sonra özellikle insanlara, akrabamıza, eşimize, dostumuza, tanıdığımız insanlara özellikle iyilik yaptığımızda bazen karşılık bulmayabiliyoruz. Bu defa insanlar iyilik yapmaktan vazgeçiyorlar. Güzel bir söz var toplumumuzda, ne diyorlar? İyiliği denize at, balık bilmezse Halık bilir. Yani onu balık belki onun kıymetini bilmeyebilir ama Allah biliyor, onu yaratan biliyor. Sen sırf Allah rızası için yaptıysan zaten onu yaptıktan sonra unutman lazım. Yaptın, unuttun, bitti. Çünkü karşılığını Allah'tan istiyorsun. Bu konuda şuurlu olmak için şöyle bir düşünceye sahip olabiliriz. Bir iyiliği yapmadan önce düşünelim. Ben yapacak olduğum bu iyiliğin karşılığını kimden bekliyorum? Allah'tan mı? Yoksa arkadaşımdan mı? Eğer dayımın oğluna yardım yapıyorsam ben bu iyiliğin karşılığını dayımın oğlundan mı bekliyorum? Yoksa hem dünyada hem ahirette Allah'tan mı bekliyorum? Ya da şöyle de düşünebiliriz. Yaptığım bir iyiliğin karşılığını karşımdaki insan verecekse eğer, o mu daha güzel verir, Allah mı daha güzel verir? Onun yaptığı iyiliğe mi ben muhtacım, yoksa Allah-u Teala'nın bana verecek olduğu iyiliğe mi muhtacım? Tercihiniz hangisi? Akrabanızın kimi, arkadaşınızın kimi, dostunuzun kimi? Komşunuzun size yapacağı iyilik mi, yoksa Allah'tan gelecek olan iyilik mi sizin tercihiniz? Tercihiniz hangisi ise ona göre üzülün. Ona göre tekrar iyilik yapıp yapmamakta karar verin. Eğer Allah rızası için yaptıysanız, karşılığını Allah'tan bekliyorsanız, Allah-u Teala'nın sizi karşılıksız bırakmayacağını biliyorsanız, o zaman dert etmeyin, o zaman üzülmeyin. Kime iyilik yaparsanız yapın, karşılığı ister gelsin ister gelmesin hiç düşünmeyin. Çünkü onun iyiliğin, o iyiliğin karşılığını verecek olan var Yüce Mevla. O zaman niye tasalanayım ki? Niye az olana talip olayım? Amcamın oğlu bana ne kadar bu iyilikten dolayı karşılık verebilir ki? Dayımın kızı ne kadar bana karşılık verebilir? Komşum bu iyilikten sonra bana ne yapabilir yani? Ben ona diyelim ki ürün olarak söyleyelim, 1 kilo şeker verdiysem yardım olarak, o da bana 1 kilo şeker verecek. Hadi 5 kilo versin iyi olduğu için, 10 kilo versin, bir çuval şeker versin. Allah-u Teala'nın verecek olduğu onun karşısındaki mükafat onunkiyle kıyaslanabilir mi? O zaman niye üzüleyim hiçbir yardım etmedi bana diye, karşılık vermedi diye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilik konusunda, hayır konusunda çok sözler söylemişlerdir. Ve sahabe efendilerimiz bu konuda yarışmışlardır birbiriyle. Bakara suresi 148. ayette Allah-u Teala hayır işlerine yarışınız diyor. Sahabe efendilerimiz bildiğin bir koşuda nasıl yarışılır? Öyle yarıştılar hayır konusunda. O diyordu ki ben bu bahçemi veriyorum, öteki ben bu arsamı veriyorum, bu hurma bahçemi veriyorum. Böyle yarışıyorlar ve en değerli olanı veriyorlar. Bakın nasıl bir şuura sahipler. En kıymetli olanı veriyorlar. Senin bir kelesin yaylasında bir yerin var, ya da ne bileyim Orhaneli'nin köyünde bir yerin var, Yenişehir'in en uzak dağında bir yerin var, bir de Bursa'nın merkezinde yerin var. Hayır olarak o Bursa'nın merkezindeki en kıymetli olanı veriyorsun. Sahabeler böyle yaptılar. Evet, biz bugün böyle değiliz ama bakın, iman kuvvetli olduğunda, mükafatını Allah'tan beklediklerinde, ahirete talip olduklarında gözlerinde hiçbir dünya malı kalmıyor, hayrını yapıyorlar. Bir başka eksikliğimiz de şu, şuurlu olmamız gereken, hayır yapıldığı zaman diyorlar ki, birisine hayır istediğin zaman biz hayrımızı yapıyoruz diyor.
Yani diyelim bir Kur'an kursuna her ay bir para veriyordur veya bir öğrenciye burs veriyordur veya camiye her cuma bir para veriyordur. Ne olursa olsun bakın, bir insana red cevabı verebilirsiniz, yardım etmeyebilirsiniz ama biz hayrımızı yapıyoruz demeyin. Yaptığınız hayrı yeterli görmeyin. Mümin ölene kadar hayra doymaz dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yeterli görebilirsin? Öyle söyleyeceğine deyin ki ona, keşke yapabilseydim. Keşke sana bir şey verebilseydim. Çok isterdim. Ama buna imkanım yok. Çünkü sen zaten bir öğrenci burs veriyorsun. Bir tane daha vermeye imkanın yok senin. Ama ben hayrımı yapıyorum dersen, sanki bu bir öğle yemeği o iş yerine getirildi. Tamam bitti, benim karnım tok artık. İstesem de daha yiyemem, tıka basa dolduramam da almıyor mide. Hayır, böyle bir şey değil ki, onun sonu yok. Sonsuz. Yapabildiğin kadar yapabilirsin. O yüzden kendimizi kısıtlamayalım. En azından niyet yaparız yani. Değil mi? Hiç param yoktur. Bedenen de yardım edecek bir durumum yoktur. Vaktim yoktur. Derim ki keşke yapabilseydim. Bu da sevaptır. Bu da bir hayırdır. Yüce Mevla niyetimizi güzel eylesin. Yüce Mevla son nefese kadar bizleri şuurlu bir Müslüman olarak hayır hasenat yapanlardan eylesin. Rabbimiz hayrımızın zayi olmasından bizleri muhafaza eylesin. Kalbimizdeki kötü duygulardan, yanlış düşüncelerden kurtulmayı, varsa onları tedavi edebilmeyi nasip eylesin. Yüce Mevla birbirimizi de hayra teşvik etmeyi nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayra vesile olan hayrı yapan gibidir demişti. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hayırla kalın.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Nida'dan Gönüllere programına hoş geldiniz. Radyo Nida'da bize ayrılan süre içerisinde bundan sonraki hayatımıza faydalı bir konuyla tekrar beraberiz. Yalan. Çocukluğumuzdan beri yalanın aslında ne manaya geldiğini, ne kadar zararlı olduğunu, insanın başına o kadar iş açtığının farkındayız. Aynı zamanda yalan, hepimizden kurulu olan şu toplum düzenini de baltalayan etmenlerden bir tanesi. Zaman zaman küçük yalanlar, pembe yalanlar, mecbur yalanlar diye farklı adlar versek de yalan sonuçta yalan oluyor. Ve birazdan sizlerle paylaşacağım, yalan her ne kadar masum gibi görünse de, en azından diğer günahlar kadar gözümüzün önünde yer almasa da, İslam dininde çok ama çok uyarıda bulunulan bir kötülük. Şöyle kısaca hatırlayalım, yalan ne? Bir insanın gerçeği bildiği halde saklaması ve bildiğinin aksini söylemesi. Güzel dinimiz yalanı haram kılmış ve şiddetle yasaklamış. Ruh hastalıklarından bir tanesi diye geçiyor.

ve yalanın ilacı da dürüstlük ve doğruluk olarak aktarılmış. İmandan sonra en güzel haslet doğruluk. Yalan, yalan atan kişinin aslında kendine doğru silahı yöneltmesinden başka bir şey değil. Neden? Çünkü bir iki yalandan sonra diğer ağzından çıkanlara da inanılmayan bir insan olacaktır. Aynı zamanda diğer insanların o kişiye saygısını yok eden çirkin bir davranıştır, günahtır. Ahzab suresinde şöyle buyruluyor: "Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar." Furkan suresinde de şöyle buyruluyor: "Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir." Aynen böyle. Çocukluğumuzdan beri yine mutlaka duymuşuzdur. Ne derler? Bir atasözüdür: "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar." Bu aslında çok önemli bir işaret, gerçeğe bir işarettir. Yalan sahibini utandırır ve rezil eder. Kişinin yalancı olduğu bir kere anlaşıldı mı da söylediği doğru sözlere de maalesef inanılmaz. Birazdan bunlara devam edeceğiz ama bir uzmanın bu konuda çok önemli tespitleri var. Yalan söylemek sadece dini açıdan zararları değil, vücut sağlığına da büyük zararlar veriyor. Evet, yanlış duymadınız. Yalan söylemenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan birçok bilimsel çalışma var. Bu çalışmalardan şunu anlıyoruz: hem bizim vücudumuzu hem de psikolojimizi etkiliyor. Vaktimiz az olduğu için hemen özetleyeyim. Diyorlar ki, yalan söylemek insanda bir stres tepkisini meydana getirir. Bu da kortizol gibi stres hormonlarının artmasına neden olur. Yalan söylemek daha fazla zihinsel çabayı gerektirir. Bu da beynin özellikle ön singulat korteks, prefrontal korteks gibi bölgelerinde artmış aktiviteye sebep olur. Bu yükse uzun vadede insanın zihinsel yorgunluğa ve bazı durumlarda anksiyete bozukluklarına katkıda bulunabilir. Ve şurası da ilginç, bazı kişiler için yalan söylemek zamanla alışkanlığa veya bağımlılığa dönüşür. Bu da sürekli yalan söylemek, kişinin benlik algısını, gerçeklik duygusunu ve empatik becerilerini de yavaşlatır deniyor. Şu aralar belki de en çok özlediğimiz, beklediğimiz şey toplumda güven, değil mi? Giderek azaldığından endişe ediyoruz. Bu güvenin de bu hale gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de yalandır. Hemen bazı örnekler aklımıza gelebiliyor. Bir ürünü satarken onun kusurlarını anlatmadan veya onun faydalarını abartarak anlatan, hatta üzerine yeminler ederek ürününü şişirip satan esnaflarla karşı karşıyayız. Yine insanları aldatan, yalan söyleyerek içine belli belirsiz birçok şeyi katıp zararlı olduğunu bildiği halde bunu insanlardan saklayan ve insanların sağlığıyla oynayan onca insan biliyoruz. Adliye koridorlarında yaşanan kavgaların temeline baktığımızda yalan yere şahitlik etmek mevzuları da ciddi anlamda görülüyor. Tekrar konumuza dönelim. Halbuki çok önemli bir uyarı var. Saffan İbn-i Süleym radıyallahu anh anlatıyor, bir hadis paylaşacak. "Ey Allah'ın Resulü," dedik, "mümin korkak olur mu? Yani bir şeylerden korkabilir mi?" "Evet," buyurdular. İkinci kez şunu sorduk: "Ey Allah'ın Resulü, mümin cimri olur mu? Yani parasıyla daha iyi şeyler, daha hayırlar yapabileceği halde bazı korkulardan, endişelerden dolayı neyse cimri olabilir mi?" Yine "evet" buyurdular. Biz bu defa üçüncü sorumuzu sorduk: "Ey Allah'ın Resulü, bir Müslüman peki yalancı olur mu?" Bu sefer "hayır" buyurdular. Siz de mutlaka duymuşsunuzdur. Kur'an-ı Kerim'de
birçok yerde dost doğru olmaktan bahseder. Hatta zarar göreceğini bilsen dahi, ki bunun örnekleri tarihte vardır, doğru söyledikleri için birçok cezadan kurtulanları da tarih yazmıştır. Doğru söyleyenin 9 köyden kovulduğunu yazanlar da olmuştur. Lakin şu ayrım nettir. Ne olursa olsun doğruyu söyleyenler, diğer tarafta nefes alıp vermek gibi, su içmek gibi, uyumak gibi hayatın sıradan ve olağan işlerinden bir tanesi olarak gören ve zihnini yalan söylemeye alıştıran insanlar. İbni Mesud şöyle demiş radıyallahu anh: kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve yalan söyleye söyleye söyleye ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde yalancılar arasına kaydedilir. Evet, şu imtihan hayatında kimi zaman oluyor ki insanların üzülmemesi veya yaşadığımız durumun bilinmemesi, bugünün tabiriyle rezil olmamak için vesaire birçok yalanlar söyleyebiliyoruz. Bugün sosyal medyada veya bazı platformlarda sırf yalan söylemek, insanları güldürmek niyetiyle de olsa yalanın insanlara özendirildiğini de biliyoruz. Tam da bu konu hakkında 14 asır öncesinden gelen bir hadis var. Hakim anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, yazıklar olsun o kimseye ki insanları güldürmek için konuşur ve yalan söyler. Yazık ona, yazık ona. Biliyoruz ki siyer okurken, lütfen siz de hatırlamaya çalışınız, Peygamberimiz aleyhisselamın latifeleri olmuştu. İnsanları tebessüm ettiren, kendisinin de tebessüm ettiği, insanların o anki ruh hallerine iyi gelen çok güzel nükteleri vardır. Ama hiçbirinin içerisinde yalan olmamıştır. Ama maalesef az önceki hadis-i şerifte buyurulduğu gibi günümüzde bu bir sektör haline gelmiş, çok affedersiniz, gayri ahlaki cümlelerden hakaretlere, güldürme adına söylenen onca aşağılamaya ve yalana rastlayabiliyoruz. Ve insanlar tomar tomar paralar verip kendilerine sövülmesi, bu yalanların atılması, bu terbiyesizliklerin yapılması için o alın terleriyle o kişileri zengin etmeye devam ediyorlar. Enteresan bir zamanda yaşıyoruz. Yine İbni Mesud'dan bir örnek verelim. Şimdi o anlatacak bu hadisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sıdk yani doğruluk insanı Allah'ı razı edecek olan iyiliğe götürür. Bu da o kişiyi cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah'ın indinde sıddık yani doğru sözlü kişi diye kaydedilir. Yalan da kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah'ın indinde yalancı diye kaydedilir. Çocukluğumuzda anne ve babalarımızın doğru söylemediğimiz zaman bize verdiği cezalar ve işittiğimiz o azarların hepsinin bir sebebi vardı. Hazreti Hasan'a sormuşlar bir gün radıyallahu anh, Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem ne ezberledin ne öğrendin? Şu cevabı vermiş: Efendimiz'den şunu öğrendim. Bir gün buyurdu ki, sana şüphe veren şeyi terk et. Emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira doğruluk kalbin imtinanıdır. Yani rahatlamasıdır ama yalan şüphedir diye cevap verdi. Yalanın nerelerde söylenebileceği de belli. İnşallah onu da paylaşalım. Ümmü Külsüm bintu Ukbe anlatıyor radıyallahu anha.
Diyor ki, Efendimiz Aleyhisselam'ı işittim. Diyordu ki, iki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir. Şimdi kardeşler arasında bile uzun yıllar devam eden tartışmalar, küçük küçük sebeplerden dolayı incir çekirdeğini bile doldurmayacak hacmi olsa bile, şeytanın da yardımıyla bunlar büyütülüyor, sanki bir Everest dağı boyutu varmış gibi hissettiriliyor. İnsanlar, senin mezarına bile gelmem, hasta olsan yanında olmam diyecek hale geliyor. Bir baksanız aslında ortada sorun yok. Ama küçük küçük şeyler birike kıskançlık şu bu derken küslükleri beraberinde getiriyor. İşte bununla ilgili az önce paylaştığımız gibi bir insan bu iki kişinin arasını bulmak istiyorsa onun kalbine iyi gelecek olan bazı tavsiyeleri paylaşabilir. Örneğin, ben seni sevdiğini, yaptığına pişman olduğunu biliyorum. O da aslında seninle barışmak istiyor türünden. Halbuki o insanla konuşmuş değil ama bu konuşmaları onunla paylaştıktan sonra diğer insanın yanına gidip aynı şeyleri söyleyip ya istersen bir gün şöyle oturalım bir çay içelim. Bak dünya fani, ölüm ani, hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bunu daha fazla uzatmayalım. Elbette onun da hataları vardır, senin de hataların vardır ama gel bu işi çözelim diye devam eden konuşmaların ekseriyetinde barışmalar olmuştur. Sulh hakim olmuştur. Bunlar da yalan olarak adlandırılmıyor. Onun da altını çizmiş olalım. Değerli kardeşlerim, tehlikeli bir durum da var. O nedir? Münafıklık riski. Yalan söylemek, Allah korusun, münafıklık riskini de beraberinde getiriyor. Tanınmış isimlerden İbn-i Amr İbnül As radiyallahu anh anlatıyor şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, dört haslet vardır, davranış, huy. Kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir. Dördü varsa hiçbir itiraza, şüpheye gereksinim olmadan münafık damgası vuruluyor. Bunlardan bir tanesi varsa da o huyunu değiştirmeden ölürse kendinde ondan, o münafıklıktan bir pay var demektir diyor. Peki bunlar nelerdir? 1. Emanet ederince hıyanet eder. Emanete sahip çıkmaz. 2. Konuşunca yalan söyler. 3. Söz verince sözünde durmaz. 4. Husumet edince haddi aşar. Bu 4 davranış, huy kimde varsa münafık deniyor. Allah muhafaza buyursun. Yine bir başka hadiste de yine kulağımızın aşina olduğu isimlerden Ebu Hureyre anlatıyor radiyallahu anh. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Münafığın belirtisi 3'tür. Burada da 3 tane sayılmış. 1. Konuştuğu zaman yalan söyler. 2. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. 3. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. Az önce paylaştığımız hadisten sadece bir madde farklıydı. Ama aynı tehlikenin üzerine tekrar basıldı hepimiz için. Abdullah bin Amir anlatıyor, radıyallahu anh, Peygamberimizin evimizde bulunduğu bir günde, annem, yavrum dedi, gel sana bir şey vereceğim, beni çağırdı yanına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anneme dedi ki, sen az önce çocuğa ne vermek istedin? Annem de dedi ki, efendim ben hurma vermek istedim. Bunun üzerine Efendimiz, eğer bir şey vermeseydin, sana bir yalan günah yazılırdı buyurdu. Ya, neyi öğrendik? Çocuk da olsa, çocuğu istediğimiz şeyi yaptırmak için yalan atamayız.
Eğer şu yemeğini yersen, eğer şu dersine çalışırsan, eğer şu verdiğim sorumluluğu yerine getirirsen, sana şunu alacağım veya şu gün veya şurada şunu yapacağım. Veremeyeceğimiz sözü söylediğimiz için, o anı geçiştirmek için bunu yaptığımız için yalan söylemiş oluyoruz. Birbirimiz arasında borç alıp verirken de, eğer o anı geçiştirmek yani maddi sıkıntımızı bir şekilde çözmek, buna odaklı olursak sadece, verdiğimiz söze odaklanmaz, onu düşünmeden biz bu borcu alırsak, yine aynı yalanı söylemiş oluyoruz. Neden? Çünkü bir tarih vardı ortada, o tarihte o borcumuzu vermemiz gerekiyordu. Biz o zaman da o borcumuzu yerine getiremeyeceğimizi biliyorduk ama söylemedik. O anı kurtarmak için yaptık. Bu da yine yalanlar arasında yerini alıyor. Peki bu nereden geliyor? Yalan, yalan deyip durduk. Yalan, şeytanın aynı zamanda başlıca sıfatlarından bir tanesi. Evet, şeytanın özelliklerinden. Kur'an-ı Kerim'de ne buyruluyor? Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. 10 ayette de yalancılara veil olsun. Yani veil nedir? Cehennemin bile sakındığı bir azap vadisinin adı. Düşünün, cehennem bir insan için azap dendiğinde en ağır yer, cehennemin bile sakındığı bir vadinin adı. Veil. Veil olsun. Bu o kadar enteresan bir durum ki lanet. Lanet okunuyor. Ve bu laneti Allah-u Teala buyuruyor. Lanet ne demek? Şöyle baktığımız zaman sözlüğe, iyi bir şeyden uzaklaştırılmak, kovulmak, iyilikten, faydadan, güzellikten mahrum bırakılmak. Bizim anladığımız dini terimde ne? Rabbimizin bağışlamasından, merhametinden uzak kalmak, mahrum kalmak. Peki şeytanın bu konuyla alakası ne? Şöyle, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldığı için şeytan lain veya melun olarak anılıyor. Ve maalesef yalan söylediğimizde onun kendine özgü bu kötü vasfını edinmiş oluyoruz. Araf suresinde de buyruluyor. Derken şeytan Adem aleyhisselama, Havva validemize atıf var, vesvese verdi. Ve sırf melek olmamanız veya ebedi olarak cennette kalmamanız için Rabbiniz size bu ağacı yasakladı diyerek yalan söyledi. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye emretti. Duyduğunuz gibi yalan şeytanın özelliklerinden bir tanesi. Yani kardeşlerim, yalan düşündüğümüzden çok daha altında ağır zehirler barındıran bir içecek. Aldatmak ve dolandırmak. Çıkar sağlamak için insanları dolandırmak olarak da düşünün. Kul hakkı olarak da düşünün. Canları, bedenleri, insanın ırzını, namusunu, makamı, mevkiyi mahvu perişan eden bir kötülük. Ve bazı yalanlar kin ve nefret tohumlarını ekmek için söylenir. Yani insanlar arasında bir problem çıksın diye, küslük olsun, kan davası olsun diye. Bakara suresinde buyurulduğu gibi, yalancı münafıklara, yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu iyi bilin ki, onlar anlamasalar da bozguncuların ta kendileridir. Yalan sebebiyle koca koca yuvaların yıkılabildiğini, devletlerin yer ile yeksan olduğunu, aynı ana babadan olanların birbirlerine düşman olduğunu, pek çok insanın bu yüzden öldüğünü, pek çok çoluk çocuğun, ailenin perişan olduğunu biliyoruz. Hatta çıkan savaşlara, şu zulme, ülkelerin yerle bir edilmesine ve sömürülmesine de neden olan bir kötülük olarak baş köşede yalan. Çok eskilere gitmeye gerek yok.
Yaşı 35-40 olanlar çok daha iyi anlayacaktır şimdi diyeceğimi. Sözde bazı ülkeler demokrasi getireceğiz. Artık insan gibi yaşayacaksınız, refah seviyesinde olacaksınız diye Irak'a girdiler. Sonra Irak-İran savaşı çıktı, kardeş kanı aktı. 4 milyon insan katledildi. Yüz binlerce kadının namusuna tecavüz edildi. Sonra Arap Baharı yalanıyla özgürlük şu bu diye Orta Doğu karıştırıldı. Afrika karıştırıldı. Suriye, mülteci sorunu bakın şimdi karşımızda duruyor. Gazze'de yaşananlar malum. Yani konu düşündüğümüzden daha da ileriye doğru gidiyor. Bugünkü zihniyetin hakim olduğu günümüz toplumunda yalan maalesef normal bir olgu halini aldı. Sıradan bir şey oldu. Ama biz Allah'a inanan, ahiret gününe inanan kullar olarak bu belanın nerelerden geldiğini iyi bilmek zorundayız. Kime yakıştığını fark etmek durumundayız. Müslümanın hatalar yapabileceğini, hiç ummadığı yanlışlar içerisinde olabileceğini ama yalan söyleyemeyeceğini bize anlatan dinin mensuplarıyız. Gerek esnaf olarak, gerek çoluğumuza çocuğumuza söylediğimiz bir söz olarak, konu komşumuzla, aynı dolmuşu, otobüsü paylaştığımız insanlarla, camide beraber saf olarak namaz kıldığımız ya da bir afet anında yan yana olduğumuz, tanımadığımız her insanla kardeş olduğumuzu, her birimizin farklı hataları olabileceğini ve birbirimize dürüst olmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Dilin o afetlerinden aynı zamanda yalan. Nasıl ki Ramazan aylarında veya özel zamanlarda Şevval orucu gibi oruca niyet ediliyor ya, oruç aynı zamanda vücudun sadece aç kalması değil, yapmaması gerekenlere de bir fren çekmektir, el freni gibi. Var mısınız bundan böyle? Belki o alıştığımız yalanlardan bir tanesini tam söyleyecekken, bunları aklımıza getirip de estağfurullah deyip doğru sözlü olmaya. Allah-u Teala yolunda samimi olan insanlarla karşılaştırsın cümlemizi ve bizi dost doğru diye vasfettiği kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Geldik bir programımızın daha nihayetine. Nida'dan gönüllere seslenmeye çalıştık. Radyo Nida'da bizlere kulak veren, 107.3 frekansında bize sabreden tüm Bursa'daki kardeşlerimize, gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Radyo Nida cep telefonu uygulamasından ya da radyonida.com.tr aracılığıyla güzel ülkemizin ve dünyada nerelerden takip ediyorsanız tüm siz değerli kardeşlerime selam, dua ve muhabbetlerimi iletiyorum. Sürçülisan ettik, affola. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle. Yalansız, dosdoğru ve bereketli günler dileğimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Çocuklar, onlara öğretmeye çalıştığınız şeyleri değil, nasıl biri olduğunuzu hatırlarlar. Jim Henson.

0: Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey var ki dışı erdem, içi farzdır. Salih kimselerle kaynaşmak erdem, onlara uymak farzdır. Kur'an okumak erdem, onunla amel etmek farzdır. Kabirleri ziyaret etmek erdem, ona hazırlanmak farzdır. Hastayı ziyaret etmek erdem, ondan vasiyet ve ibret almak farzdır.
1: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Celle Celaluhu'nun kulu ve elçisidir. Onu müşrikler hoş karşılamasa da bütün dinlerden üstün kılmak ve bütün insanlara rahmet ve hüccet olmak üzere hidayet ve hak dinle gönderdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bazı kimselerin din hakkında bazı düşünceler benimseyerek şöyle dediklerinden haberdar oldum. Biz namaz kılanlarla birlikte namaz kılıyor, mücahitlerle birlikte savaşıyor ve hicret ediyoruz. Pek çok insan böyle yapıyor ancak bunlara hakkıyla riayet etmiyor. Bilin ki gerçek iman dışarıya karşı yapmacık davranmak ve süslü görünmekle olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İçkiden uzak durun. Allah'a yemin ederim ki imanla içki alışkanlığı bir kalpte bir arada bulunmaz. Hazreti Osman radıyallahu anh. Riya Allah Teala'ya bir çeşit şirk koşmaktır. İhlassa amelin kabulüne delil ve imanın icabıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur veren.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

0: sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Cenneti özleyen iyiliklere koşar. Cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Sizden önce yaşayıp ölmüş olan insanlar hakkında tefekkürde bulunun. Onlar dün neredeydiler, bugün nerede bulunuyorlar? Yeryüzünde iz bırakan ve dünyayı imar eden o hükümdarlar nerede? Onlar ki Allah Teala'yı unuttular ve bu yüzden kendileri de unutuldular. İşte onlar bugün adeta hiç olmuş durumdalar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ey insanlar! Bilin ki tamahkarlığın bir kısmı fakirlik, insanların elinde bulunan şeylerden ümit kesmenin bir kısmı da zenginliktir. Sizler bir aldanma yurdu olan bu dünya hayatında belli bir süre yaşayacağınız halde yiyemeyeceğiniz şeylere biriktiriyor, ulaşamayacağınız şeylere emel besliyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şüphesiz ki ecel gelmiştir, yakındır. Ya sabah veya akşam vakti aniden çöküverir. Hazreti Osman radıyallahu anh. Dünya sırtını döndü, veda etmek üzere. Ahiretse karşı taraftan bize doğru yöneldi, bakıyor. Bugün hazırlık günüdür, yarınsa müsabaka var. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir. Radyo Nida, hayatın

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: üç şeyi kaybettik. Günahlardan korunmayarak güzel yüzü, emanete riayet etmeyerek güzel sözü, vefakarlıkta bulunmayarak güzel kardeşliği. Haris el-Muhasibi.
1: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.